Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

nefsine kanma, sakın şeytana aldanma. Sen Mevla'dan ayrı kalırsan, hayat sana zindan.

0: Hazreti Muaz bin Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ümmet şeriat-ı hasane üzere devam eder. Aralarında şu üç hal zahir olmadıkça, ilim kendilerinden alınmadıkça, aralarında habis ve red çoğalmadıkça, sakkarun aralarında zahir olmadıkça. Dediler ki, sakkarun nedir? Buyurdu ki, bunlar içmeden sarhoş olanlardır. Ahir zamanda gelirler, birbirleriyle karşılaştıklarında aralarındaki selamları lanetleşmektir.
1: Bir hadis, bir ders.

0: rahmetini umarak, günahkar bir dille, Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde. Sana meftun, sana kilitli. Ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Evva'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun. Güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden. Ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kâbe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arş âlâ. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? ve cevap veriyor biri: Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra, velilerin anası, yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi, anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordu. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak, "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden, sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı, eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duydu, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı FM.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı FM.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı FM.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi.

hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin. Amin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecertu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azamil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vejhike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vejhike ve azameti sultanike. Rabbena lekel hamdu kema yenbagi li celali vejhike ve azameti sultanike. Allah'ım, saltanatının azameti, vecihinin celali kadar sana hamdolsun. Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun pak ve temiz ehli beytine, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve yağmurların damlaları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım, her canlı nefes alıp verdikçe, her yaprak sallandıkça selat ve selam eyle. Ezel sabahından mahşer gününe kadar Muhammed'in gönül çekici varlığına salavat olsun. Milyon selat, milyon selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Dil kılıncım her an bu şekeri kesmekle meşgul olsun. Muhammed'in eşsiz güzellikteki endamına salat ve selam olsun. Allah'ım, nefislerimizin isteklerine, şeytanın vesveselerine mağlup olmaktan, azabına mustahak olmaktan, nifak ve riyadan, dostlarına düşmanlık etmekten, düşmanınla dost olmaktan, zulüm etmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten zatına sığınırız. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yol olan İslam yolundan ayırma ya Rab. Allah'ım, sen peygamberleri hak ile gönderdin, kitabı hak ile gönderdin, dini mübini İslam'ı hak ile gönderdin. Bunda hiç şüphe yoktur. Öyleyse ey Rabbimiz, bizi hak ile gönderdiğin peygamberine uyan, kitabına uyan ve İslam'a uyan ve bu uğurda sadakatle çalışan salih kullarından eyle. Allah'ım, kimsenin kimseye yar ve yardımcı olamayacağı, şefaat edemeyeceği ve gözlerin yerinden fırlayacağı hesap gününde bizim yar ve yardımcımız sen ol ya Rab. Allah'ım, kabir azabından, kıyametin dehşetinden, hesap gününün zorluğundan, cehennem azabından, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, gözlerimizin aydınlığı, gönül bahçelerimizin meyvesi olan çocuklarımıza merhamet et. Onları salihlerden eyle. Onları bizim için fitne vesilesi kılma. Allah'ım, senin bize emanetin olan eşlerimize ve çocuklarımıza karşı merhamet ve adaletle davranmayı nasip eyle. Allah'ım, geleceğimizin teminatı ve varislerimiz olan evlatlarımızı İslam ahlakıyla ahlaklandırmayı, zatını sevdirmeyi, peygamber-i zişanı sevdirmeyi, kitabını öğretmeyi ve onunla amel etmeyi öğretmemizi nasip eyle. Allah'ım, bizlere küçükken merhamet kanatlarını açan, türlü sıkıntılarla bizleri büyüten, bizlere bir sıkıntının isabet etmesi onları çok üzen ve evlerimizin bereketi olan anne ve babalarımıza merhamet et. Bizler bakıma ve şefkata muhtaç iken bize nasıl bakıp şefkat ettilerse bizleri de onların bakıma ve şefkate muhtaç olduklarında onlara bakıp şefkat eden, onları üzmeyen ve haklarına riayet eden kullarından eyle. Allah'ım, hastalarımıza Şafi ismi şerifinin hürmetine acil şifalar eyle. Muhakkak senin şifandan başka şifa yoktur. Borçlularımıza Vedud ve Samet ismi şerifinin hürmetine hayırlı mal ve borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Darda kalanlarımıza Mu'in ismi şerifinin hürmetine yardım eyle. Allah'ım, alimlerimize sorumluluk, cahillerimize ilim, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavrayışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, ihtiyarlarımıza bilgi, gençlerimize vakar ve ahlak, öğretmen ve üstadlarımıza, öğrencilerimize inanç, uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, davetimize gerçek dindarlarımıza dini anlayış, ümitsizlerimize ümit, zayıflarımıza güç nasip eyle. Allah'ım, bizi yaşattığın sürece günahları temelli terk konusunda bize merhametinle yardım et. Fayda sağlamayan boş şeylerle uğraşmama konusunda da rahmetinle bize yardım et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bize seni bizden hoşnut kılacak şeyleri güzel görmeyi nasip et. Allah'ım, bizleri senin azabına müstahak olacak kötü günahlardan uzak tut. Bizleri iyiliği emreden, kötülükten sakındıran ve sana iman eden ve imanını ispat için serden geçen kullarından eyle. Allah'ım, yeryüzünde senin yüce isminin ve dininin hakim olması için canları ve malları pahasına savaşan ve bu uğurda zalimlere esir düşen, onların insanlık dışı işkencelerine maruz kalan mücahitlerimize yardımını gönder. Onlara düşmanlarımızı kahredecek bir iman ve sabır nasip eyle. Düşmanlarını kahret, güçlerini dağıt. Kahhar ismi şerifinin yüzü suyu hürmetine onları bizim elimizle kahreyle ya Rab. Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin. Senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın. Allah'ım, senin ilahi rızan için, senin din-i mubin-i İslam'ın için mücadele eden ve bu uğurda cezaevlerine düşen kardeşlerimize, Müslümanlara yardım eyle ya Rab. Zalimlerin, yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan müşriklerin, eziyet ve işkencelerine maruz kalan Müslüman kardeşlerimize yardımını gönder ya Rab. Allah'ım, düşünmemiz gerekip de düşünmediğimiz, yapmamız gerekip de yapmadığımız, bilmemiz gerekip de bilmediğimiz, yaşamamız gerekip de yaşamadığımız şeylerden dolayı sonsuz merhametine sığınırız. Allah'ım, kullarına karşı kaba davranmaktan, onlara zulmetmekten, zulme meyletmekten, zalime yardım etmekten ve ona karşı gelmemekten ve hakkı söylemeyip gizlemekten, hakka karşı kayıtsız kalmaktan, emrine muhalefetten, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, şek ve şüphe bunalımından, imansızlık buhranından, nifak girdabından, küfür bataklığından, şirkin zulümatından, zatının karanlıkları aydınlatan nuruna sığınırız. Allah'ım, kalbimizin katılaşmasından, dillerimizin zikretmemesinden, basiretimizin körelmesinden, kulaklarımızın hakkı duymamasından, Rahman sıfatına sığınırız. Allah'ım, bize verdiğin kıymetli hayatımızı senden gafil, dininden bihaber, kitabından bihaber, anlamsız ve gayesiz yaşamaktan ve bu şekilde ölüp huzuruna gelmekten sana sığınırız. Allah'ım, isyana götürecek fakirlikten, sapkınlık ve gurura götüren zenginlikten, ihtiyarlığın çaresizliğinden, esir edici cehaletten, dünyanın geçici nimetine aldanıp ona gönderiliş gayemizi unutmaktan Samet, Vedud ve Alim sıfatına sığınırız. Allah'ım, bencilliğin ve kibrin neticesi olan yalnızlıktan, cesaret ve gücün neticesi olan zulümden, dünyaya haris olmanın neticesi olan zatına öfkelenmekten, insanlara medar-ı saadeti dareyn olan ayetlerini yalanlamaktan, kendisinden başka ilah olmayan zatına sığınırız. Allah'ım, zenginlere ve idarecilere paraları ve makamları için hürmet edip tevazu göstermekten, geçici dünya menfaati için dinine ihanet etmekten Rahman, Rahim ve Gaffar sıfatına sığınırız. Allah'ım, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Allah'ım, azametin ve celalin hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Ol Habibin Muhammed Mustafa hakkı için dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle. Sana yönelen, sana tevazuyla boyun eğen, ve sana tevazu ile yalvaran, dua eden Müslümanların dualarını kabul eyle ya Rab. Muhakkak ki dönüşümüz sanadır.
3: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
4: Çağrı FM.
3: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
4: Çağrı FM.
3: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
4: Çağrı FM.
3: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
4: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayır.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin. İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Şafii mezhebine göre hamile veya süt emziren kadın güç yetiremediği için oruç tutmazsa yıl içerisinde uygun bir vakitte kazasını yapar. Ancak kendisi için değil de bebeği için oruç tutmazsa kaza ile birlikte ayrıca fidye vermesi gerekir. Bu hüküm kendisinden dolayı değil de velev çocuğu olsa dahi başkası nedeniyle oruç tutmayan herkes için geçerlidir. Yıl içerisinde kaza edilmesi gereken oruç bir sonraki yıla sarkarsa ayrıca fidye vermelidir. Fidye yıl geçtikçe katlanır. Hanefi mezhebine göre yukarıda zikreden sebeplerden dolayı kişiye fidye gerekmez, sadece kazanın yapılması kafidir. Şafii mezhebine göre fidye fıtır sadakasının dörtte biri miktarındadır. Fidyenin para olarak verilmesi fakirler açısından daha evladır.

0: Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ahir zaman olduğu ve heva ve hevesler muhtelif olduğu zaman, bid'atler hususunda işte o zaman size köy ehlinin ve de koca karıların itikadını tavsiye ederim.
1: Bir hadis, bir ders.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an çare efendisiniz.
1: Çare efendisiniz.
2: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

Bil ki insanların Allah'a en çok itaat edenleri, günahlara karşı en fazla buğz edenleridir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221 Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı efendim.

0: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı efendim.

Hazreti Ömer şöyle demiştir: fazla konuşmayı terk edene, eşyanın hakikatini olduğu gibi bilip gereğine göre hareket etme ve her şeyi yerli yerine koyma yeteneği verilir. Fazla bakmayı terk edene kalp huzuru verilir. Fazla yemeyi terk edene ibadetin hazzı verilir. Fazla gülmeyi terk edene korku, saygı ve hayranlık uyandıran bir ululuk ve azamet verilir. Şaka yapmayı terk edene zarafet ve değer verilir. Dünyaya gönül vermeyi terk edene ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını düzeltme imkanı verilir. Allah'ın zatının nasıl olduğunu araştırmayı terk edene münafıklıktan kurtuluş verilir.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şu anda insanlar niye sapıyorlar? Şu anda insanlar niye zalim oluyorlar? Dünya ve dünyalıklar için değil mi? Aman dünyamız daha güzel olsun. Aman dünyada şu şu konumlara ulaşalım. Aman dünyada şunların şunların mahrumiyetini çekmeyelim diye insanlar zalim oluyorlar. İnsanlar yamuluyorlar değil mi? Unutmayın. Yarın onların tümünü o cehennemden kurtulmak için o zalimler ellerinden çıkarmayı göze alacaklar ama geçmiş olsun. Öyleyse madem ki o dünyalıklar sebebiyle insanlar sapıyorlar, gelin bugünden feda edin, yarın feda edeceğiniz dünyanızı bugünden feda edin de cehennemden bugünden kurtarın kendinizi, bugünden cenneti kazanın. Şu anda dükkanını geçen yıla oranla iki misline çıkarmaya çalışanlar, şu anda ekonomik gelirlerini 10 yıl öncesine oranla 10 misline çıkarma kavgası verenler, dünyayı kıbleleştirenler, eğer bu işi yaparlarken ahireti ihmal ediyorlarsa, namazı terk ediyorlarsa, Müslümanca bir hayatı terk ediyorlarsa, unutmayın sadece şu anda elinizdeki mallar mülkler değil, ufak dükkanlar tezgahlar değil, şu dünyanın iki misli bir mülkünüz olsa yarın cehennemden kurtulmak için onları fedaya hazır olacaksınız. Yarın cennete gidebilmek için onları fedaya hazır olacaksınız. Gelin akıllarınızı başlarınızı alın da bugünden feda edin. Onlar adına bugünden sapmayın. Dünya ve dünyalıklar adına cenneti unutmayın. Dünya pazarı size namazı unutturmasın. Dünya pazarı size Allah'ı unutturmasın.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. İskenderpaşa Camii. Diyarbakır'da İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bu camiyi Diyarbakır'da 14 yıl valilik yapan İskenderpaşa 1551 yılında yaptırmıştır. Bazı yazmalarda bu caminin Mimar Sinan eseri olduğuna dair bilgiler bulunuyorsa da Mimar Sinan'ın eserlerini derleyen Tuhfetül Mimari'nde ismi geçmemektedir. Osmanlı mimarisinde belirli bir plan tipinin uygulandığı bu caminin önünde şadırvanı, doğusunda türbesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri, dört sütun ve köşelerdeki L şeklinde ayakların taşıdığı beş bölümden meydana gelmiştir. Sivri kemerlerle birbirine bağlanmış olan sütunların başlıkları oldukça sadedir. Kare planlı, 14.76 x 14.76 metre ölçüsündeki ibadet mekanının üzeri merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Buradaki tromplar da çok aşağıdan başlamakta ve ortası bir çizgi ile ikiye ayrılmaktadır. Trompların arası da birer kemerle birbirlerine bağlanmıştır. Bu trompalara dayanan kubbe dışarıdan 16 gen bir kasnağa oturmaktadır. Mihrap taştan olup mukarnaslıdır. Osmanlı mihraplarının bir benzeridir. Minber, orijinalliğinden uzaklaşmış ahşap bir eserdir. İskenderpaşa Camisi, erken Osmanlı devri mimarisinin özelliklerini taşımasına rağmen, bir bakıma da Diyarbakır camilerinin etkisinde kalarak yapılmıştır. Caminin sol tarafına silindirik gövdeli, tek şerefeli taş minare eklenmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132. www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, ototeyp ve hoparlörleri, Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto Döşeme ve Aksesuar'da. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
5: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: da fedadır. Senin dinin olan İslam uğruna.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı Efendim.

İbrahim dedi ki, ben Rabbimin gitmemi emrettiği yere doğru gidiyorum. O elbet bana yol gösterecektir. Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona aklı başında bir oğul müjdeledik.

Çocuk büyüyüp yanında koşacak çağa erişince bir gün ona "Evladım," dedi. "Ben rüyamda seni boğazlamaya giriştiğimi görüyorum." Oğlu "Babacığım," dedi. "Sana Allah tarafından ne emrediliyorsa onu yap. Allah'ın izniyle benim de sabırlı, dayanıklı biri olduğumu göreceksin."

Her ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim oğlunu şaka üzere yere yatırınca, biz de ona, İbrahim, rüyanın gereğini yerine getirdin, dedik. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.

0: Bu gerçekten pek büyük bir imtihandı. Oğluna bedel, ona büyük bir kurbanlık verdik. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e.
1: كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Gerçekten o, bizim tam inanmış has kullarımızdandı.

Biz de ona salih kişilerden, üstelik peygamber olacak bir evladı İshak'ı müjdeledik. Kendisine de İshak'a da feyz ve bereketler verdik. Onların neslinden gelenler arasında iyi davranan da var, kendi nefsine açıkça zulmeden de.

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Şu an Çağrı Efendi'siniz.
2: Çağrı Efendi'siniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta, Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
12: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
14: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
15: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Şimdi haberler.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı, Türk Dünyası başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.
18: Sumut Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumut Filosu'nun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı.
7: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.
18: çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti. Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti. Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti. Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi. ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Öte yandan yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı, her sene olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Yetimler Vakfı, 2026 kurban organizasyonu kapsamında 12 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
19: Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı İstatistiklerle Gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşırken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi olarak kaydedildi. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.000 kişiyken 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.000 kişi oldu. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü.
18: ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu.
19: Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.
18: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen birinci ve ikinci dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi. Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. Bu durumun Gazze'deki gıda ve yakıt rezervlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.
20: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komitenin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti.
21: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araghchi, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Araghchi, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek, ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

0: haberleri dinlediniz.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Subhanallah ve bihamdi adada halqihi ve rida nefsi ve zinata arşihi ve midada kelimatih. Subhanallah ve bihamdi adada halqihi ve rida nefsi ve zinata arşihi ve midada kelimatih. Subhanallah ve bihamdi

Allah'ı her şeyden tenzih eder, yarattıklarının sayısınca, onu memnun ve hoşnut edecek vesileler adedince, onun arşının yani hükümranlığının ağırlığınca ve onu anmak üzere olan kelimelerin çokluğunca onu tesbih ederim.''

0: Bir dakikalık fetva.
1: Ezan okunduğu esnada müezzinin söylediklerini tekrar etmek ve akabinde ezan duası okumak sünnettir. Bazı Hanefi kaynaklarında ezan esnasında ayakta durmanın mendup olduğu belirtilse de mescide girenlerin veya başka bir ortamda bulunanların ezanı bu şekilde dinlemelerini tavsiye eden sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Mescide girenlerin oturmadan önce iki rekaat tahiyyetül mescid namazı kılmaları sünnettir. Bu sırada ezan okunuyorsa önce ayakta ezan dinlerler, sonra tahiyyetül mescidlerini kılarlar.
2: Tam 99
3: Çağrı Efendim.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Eti yenen hayvanların sütü temiz, yenmeyenlerin ise necistir. Kaidesi gereği yenmeyenler kategorisi içerisinde yer alan evcil eşek etinin sütü necistir. Dolayısıyla sütünün içilmesi veya bazı kozmetik ürünlerde kullanılması caiz değildir.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Diclekent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanım düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın,

yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak gülleri.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Biz öyle bir topluluk gördük ki az konuşur, çok iş yaparlardı. Şimdiki insanlarsa az amel ediyor fakat çok konuşuyorlar. Hasan Basri rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
2: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
1: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, TOKİ Diyarbakır. Telefon 0536 824 43.00.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
10: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
16: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
17: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
18: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Çağrı efendim.

0: لبيك.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
2: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı FM'de.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, Çağrı FM stüdyolarından 8 kardeş radyoyla ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bu mübarek günde, günlerin en hayırlısı Cuma gününde ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz Cuma Muhabbeti programında. Efendim, bugün kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Zira kurban bayramı yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bunun için inşallah Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla güzel bir söyleşimiz olacak. Ve kurbanla ilgili inşallah konuşacağız kıymetli dostlar. Yurt içinde ve yurt dışında kurban kesimlerini konuşacağız. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, siz de kurban başlığı adı altında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı 0552 334 9370 numarasına yazabilirsiniz. İnşallah yorumlarınızı yayın akışımız içerisinde okumaya çalışacağız.

Allah-u Teala Meryem suresinde şöyle buyurmaktadır. Meryem çocuğu yani İsa'yı işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah-u Teala her işimizde rahmetiyle bizlere muamele etsin inşallah kıymetli dostlar. Bu mübarek günde Rabbimizden dileğimiz odur ki Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Allah-u Teala özgür bir Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bizleri buluştursun inşallah.

Değerli dostlar, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan değerli bir hocamızı, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızı hattımıza bağlayacağız ve inşallah kendisiyle kurbanı konuşacağız. Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışı kurban kesimlerini konuşacağız inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kurban bağışları nasıl gidiyor? İnşallah kendisiyle söyleşimiz olacak kıymetli dostlar. Sizler de kurban başlığı adı altında 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. 8 ilden 8 kardeş radyoyla Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün dedik ki kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki kurban kesimini inşallah konuşacağız. Telefon hattımızda Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarımız olsun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Ekranlardan takip ediyoruz. Gerçekten Umut Kervanı'nın bu güzel çalışmaları bizleri de mutlu ediyor değerli hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin. Allah selamet versin. Değerli hocam şimdi hemen başlayalım sorularıma da böyle kısa kısa inşallah böyle değinirseniz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Ona göre değerlendirelim inşallah. Şimdi değerli hocam Umut Kervanı yıllardır, Umut Kervanı Vakfı yıllardır hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışında da büyük çalışmaları var. Özellikle Gazze ile, Afrika ile ilgili, Asya ile ilgili görüyoruz ve takip ediyoruz. Bu yılda yine özellikle kurban çalışmalarında, bağışlarında yine büyük bir katılımla görüyoruz ki özellikle yurt dışındaki faaliyetleriniz büyük televizyon ekranlarına da çıktı. Takip ettik böyle. Gurur da duyduk elhamdülillah. Ne durumdayız değerli hocam? Şu anda ne aşamadayız? Neler yapacağız bayramda? Buyurun değerli hocam.
1: Eyvallah. Şimdi yurt içinde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz her sene. Yurt dışında da gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Allah nasip ederse bu sene yurt dışında bizim 4 partner kuruluşla, kardeş kuruluşla beraber yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bunun hazırlıkları tamamlandı, bitti, gidecek arkadaşları netleştirildi. Allah nasip ederse kurbandan 2 gün kala bölgelerine intikal edecekler ve orada organizasyonların başına geçecekler. Evet. Yurt içinde de biz yine kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 80 temsilciliğimizin olduğu Türkiye'de yurt içinde hemen hemen birçoğunda ya doğrudan kendi profesyonel ekiplerimizle kesim yapıyoruz veya farklı kesim yerlerinde aracılık vasıtasıyla kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Yurt dışında 30 ülkede kesim yapıyoruz demiştik. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde binlerce hisseyi milyonlarca insanın kursağına et ulaştırmayı, evlerine et ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah Allah Teala bir kaza bela vermese bu sene de güzel bir organizasyon yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki değerli hocam şu anda önümde kurban fiyatları var böyle. Özellikle yurt dışındaki miktarlara baktığımız zaman Türkiye'den fiyatları daha düşük durumda. Bu Türkiye'deki evet. Bağışları nasıl etkiliyor hocam? Şimdi tamam doğrudur yurt dışına mutlaka göndermeliyiz de yurt içindeki vatandaşlarımızın da fakir insanların da mutlaka ete ihtiyacı var. Onlara da et tabii. Ulaştırmak lazım. Bu anlamda bu kıyası yaptığımız zaman bir sıkıntı var mı değerli hocam?
1: Şimdi diğer ülkelerde olduğu gibi mesela savaş bölgeleri haricinde birçok bölgede de biz kesim yapıyoruz. Yani evet, savaş bölgelerinde de yapıyoruz. Diğer bölgelerde de yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hani Afrika denince sanki Türkiye'de çok ihtiyaç sahibi yokmuş gibi bir algı var ama öyle değil aslında.
0: Evet.
1: Türkiye'de de bugün asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Geçim sıkıntısı, kiraların, hayat pahalılığının ne derecede olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde yetim ailelerimiz var. Onlarla ilgilendiğimiz, destek olduğumuz yetim ailelerimiz var. Dolayısıyla Umut Kervanı olarak yurt içinde binlerce aileye yardım ulaştırmak zorundayız. Dolayısıyla yurt içinde de kesimlerimizi yapıyoruz. Fiyat farkları var. Mesela küçük başta Suriye ile Türkiye arasında çok fiyat farkı yok. Suriye'de bir tık biraz daha yüksek mesela.
0: Evet.
1: Bölgeye göre değişiyor. Ama biz buna bakmıyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız aslında bu işin kahramanları. Bağışçılarımız yurt içinde de bağışlarını veriyorlar. Ve yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmamız için bize teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz yurt içinde de yurt içine de çok ciddi olarak önem veriyoruz ve yurt içinde destek olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim ailelerimize düzenli yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle yurt içindeki organizasyonlarımıza da hususen önem veriyoruz tabii ki. Yani şimdi bizim kapı komşumuz dururken dışarıya götürmemiz çok uygun olmaz. Bizim bunu eşit seviyede yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz yurt içindeki kardeşlerimize de yardımlarımızı ulaştırırken yurt dışına da ulaştırıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, özellikle şu anda biliyorsunuz Gazze'de bir savaş var ve
1: evet.
0: Bağışçıları anlattığımız zaman ya bu kurban zaten orada bir savaş var. Zaten bir şey içeri girmiyor. Bu mantıkla davranıyor. Evet. Özellikle Filistin için söylüyorum değerli hocam. Buna evet. da biraz değinirsek, gerçi biz biliyoruz ama en azından dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgi evet, sahibi olsunlar. Evet. Bu eti nasıl kesip, nerede kesip, ne şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacak? Bu anlamda da bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam.
1: Soruyu sorduğun için hususen teşekkür ediyorum size.
0: Allah razı olsun.
1: İnsanların veya insanların kafasını karıştırmak için Gazze'ye yardım gitmiyor demek çok büyük bir vebaldir. Bunu söylediğinizde insanlar bu sefer yardımı kesiyorlar.
0: Evet.
1: Bakın şu anda bugün hali hazırda en son aldığımız duyumu söylüyorum. Şu anda 200 civarı tır her gün Gazze'nin içerisine giriyor.
0: Evet.
1: Bakın savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile biz tır sayısını takip ediyorduk. 20 tır, 30 tıra kadar düştü. Evet, ama hiçbir zaman yardımlar ulaşılmadı değil. Şimdi kurban meselesine gelince, geçen sene biz biliyorsunuz iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kesmiştik, Mısır'da ve Hindistan'da. Buradaki etlerimizi şokladık, konserve haline getirdik ve bunların tamamını Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık.
0: Elhamdülillah.
1: Kesinlikle biz ulaştıramayacağımız bir yardımı bağışçılarımızdan alamayız, bu vebale giremeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu senede biz yine iki ayrı ülkede kurbanlarımızı keseceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimize konserve olarak ulaştıracağız. Bu niye konserve yapıyoruz? Çünkü eti muhafaza edebilme şansımız yok. Normal bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Cezaevi gibi bir coğrafya var orada. Dolayısıyla eti muhafaza etme, sağlıklı bir şekilde ulaştırma durumumuz yok. Savaş nedeniyle de maalesef Siyonist katiller orada insanlarımızı katlettikleri gibi, kardeşlerimizi katlettikleri gibi kurban oradaki bütün canlıları yok ediyorlar. Sadece hayvanları da değil, ağaçları bile, canlıları bile yok ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'de canlı kurbanlık bulamadığımız için bu şekilde bir yola başvurduk. Konservelerimiz 3 yıl oda sıcaklığında dayanma gücüne sahip. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerimizin verdikleri, Gazze ile ilgili verdikleri bağışı kesinlikle Gazze'ye geçen sene de ulaştırdık. Bu sene de Allah nasip ederse konserve şeklinde ulaştıracağız inşallah. Ki şu anda savaş şartlarında en sağlıklı yöntem de budur.
0: Evet. Peki hocam, biraz da Afrika'ya değinirsek, Afrika'da hangi ülkelerde ve nasıl bir çalışmanız var? Bildiğim kadarıyla yurt içinden gönüllüleriniz de şu anda yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var hocam?
1: Şimdi Afrika bildiğiniz gibi aslında dünyanın en büyük ikinci kıtası ve dünyanın en verimli topraklarına sahip bir yer. Fakat dünyada yoksul 10 ülkenin 9'u Afrika'da, böyle bir tezat.
0: Sömürge devletleri değil mi hocam?
1: Evet, sömürge oldukları için 500 yılı aşkın bir süredir sömürge halindeler maalesef. İnşallah önümüzdeki süreçte Afrika kendini toparlayacak. Biz Afrika yardım çalışmalarının olmazsa olmazı. Çünkü dünyanın en yoksul ülkeleri orada maalesef. Dolayısıyla her sene Afrika'dayız. Bu sene de inşallah Afrika'da olacağız. 4 kardeş kuruluşla beraber Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene binlerce kurban kesimi gerçekleştiriyoruz orada. Kırsal bölgelerde ve inanın Afrika'ya gidiş gelişler çok sıkıntılı. Saatlerce karayoluyla gidiyorsunuz, uçakla zaten saatler sürüyor. Dolayısıyla Afrika'ya giden kardeşlerimiz çok ciddi bir emek veriyorlar. Dolayısıyla biz bu senede dediğiniz gibi Afrika'da olacağız. Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 4 ayrı kuruluş olarak yaptığımız için net bir sayı veremiyorum kaç ülkede olduğunu. Evet. Fakat mümkün mertebe Afrika'daki birçok ülkeye gitmeye çalışıyoruz Umut Kervan olarak. Hani gücümüz yettiğince. Tabii takdir edersiniz o taraflar biraz da böyle iç karışıklıkların olduğu ülkeler. Kardeşlerimizin güvenliği açısından bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden bütün ülkelere gönderemiyoruz. Geçen İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir Afrika ülkesi için bu yıl oraya yardım çağrısını yardımlarınızı şimdilik durdurun dediler. Çünkü güvenlik zafiyeti var dediler. Biz de tabii yetkililerin söylediği bu uyarıları dikkate almak zorundayız.
0: Evet. Peki değerli hocam son olarak kurban bağışçılarına ne gibi bir çağrınız olur? Buyurun değerli hocam.
1: Kurban bağışçılarımıza hususen teşekkür ediyoruz. Her sene Umut Kervanı bir önceki seneden daha fazla bir teveccühe sahip. Her alanda evet. Böyle. Kurban alanında da böyle. Bu sene de inşallah yine bu teveccühü bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Bütün gönüllerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece kendiniz değil çevrenizi harekete geçirmeniz lazım. Umut Kervanı emanetleri ihtiyaç sahiplerine, ehline teslim etmeye devam ediyor. Bu konuda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti toplumumuzun tamamına yaymaya çalışsınlar. Umut Kervanı'nı anlatalım. Gerçekten şu anda bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Alandaki birçok insan söylüyor. Türkiye'nin en güvenilir yardım kuruluşlarının ve en iyi çalışan yardım kuruluşlarından bir tanesiyiz elhamdülillah. Kısa sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu da tamamen alandaki gönüllü kardeşlerimizin gayretleri, bağışçılarımızın gayretleri. Bu gayretlerimizi devam ettirelim inşallah. Daha kat edecek çok yolumuz var.
0: İnşallah değerli hocam. Rabbim çalışmalarınıza bereket katsın inşallah. Sizleri destekliyor ve inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz değerli hocam.
1: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.
0: İyi günler diliyorum değerli hocam.
1: Sağ olun. İyi yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, kurban Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den gelen bir teslimiyettir ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek lazım. Zira Umut Kervanı da, Umut Kervanı Vakfı da bu işi en iyi yapanlardan biri, yapanlardan bir vakıf kıymetli dostlar. Bu anlamda gönül rahatlığıyla eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz kurbanlarını teslim etmeleri için. Az önce hocamıza değindi. Gerçekten yani bu kadar kaliteli bir çalışma kesinlikle ve kesinlikle ücretliler tarafından değil, gönüllüler tarafından ancak yapılabilir. Gerçekten mükemmel bir çalışma, mükemmel bir organizasyon yapılıyor. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, duaların kabul olduğu saatlerdeyiz. Birbirimize dua edelim inşallah. Rabbim tüm mümin kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin, tüm hastalarımıza şifa versin ve bugünü Gazze'nin kurtuluşuna vesile etsin inşallah.

Evet, Fadile Yoldaş kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Onların ne etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Kurbanın özünün et dağıtmak değil, niyet ve Allah'a teslimiyettir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Kurban bayramı adından da anlaşılacağı üzere kurbanların kesildiği bir bayramdır. Kurban lügat manası kerebe kökünden yaklaşmak, yakınlaşmak manasına gelir. Belirli bir zamanda belirli bir vasıftaki bir hayvan kurban edilerek Allah'a yaklaşılır, manen ona yakın olunur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendimiz Aleyhisselam Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü

Evet, Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Bu bayram Hazreti İbrahim'in duruşu gibi şeytan ve şeytanilere karşı ayağa kalkıp kurban kesmek olsun. Günümüz şeytanlarının içimize ektikleri fitne ve fesat tohumlarını, üzerimize uyguladıkları desise ve oyunlarını görmemize vesile olsun demişler Hıdır Çelik kardeşimiz. Gamze Şehidoğlu kardeşimiz yazmışlar. Kurban Rabbimize yaklaşmak, Hazreti İbrahim'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini yüreğimizde hissetmektir. Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, ona ulaşacak olan yalnızca kalplerimizdeki takvadır. Rabbim amellerimize bu samimiyeti nasip etsin, bizleri muhlis kullarından eylesin, selam ve dua ile demişler kardeşimiz. Fatma Betül Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansın.

Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında kurban daha sevimli, ondan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz, az önce bir kardeşimiz de buna benzer bir mesaj yazmışlar. Rabbim razı olsun inşallah. Hazreti Ayşe'den rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu kurban kesmek

hayvanın etini paylaşmak değil, nefsini, konforunu, sahip olduklarını Allah yolunda bir kenara bırakabilme pratiğidir. Zeynep Yıldırım kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, Allah yardımcınız olsun inşallah demişler. Ravza kardeşimiz Umut Kervanı için yazmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah.

Tuğba Dikmen kardeşimiz yazmışlar. Habil'in dediği gibi Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Çünkü kurbanda esas olan takvadır. Yani Allah'a duyulan saygı, tazim ve yüceliktir. Ona yakınlaşmak ve ona kulluk etmektir.

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet mealini bir kardeşimiz paylaşmışlar. Allah razı olsun. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Kesilen kurbanların etlerinden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onlarla bir yakınlık kurulur. Zengin de olsalar eş, dost, ahbap ve komşulara o etlerden dağıtılarak ve ikram edilerek bir yakınlık, bir üflet ve bir muhabbet kurulur.

Bıçak İsmail'i kesmedi çünkü İbrahim teslim olmuştu. Rabbim bizlere de o sarsılmaz teslimiyeti sahip etsin, nasip etsin. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar.

Kurbanın anlamı kulun Allah'a yaklaşması, güzel amellerde ona yakın olması demektir. Kurban kulun Allah'a olan takvası, itaat ve teslimiyetine ispatıdır. Hayvan boğazlamak ise sadece bunun sembolik bir canlandırılmasıdır. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi kesilen kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece sizin ona olan takvanızdır. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşimiz paylaşmışlar.

Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Kıymetli dostlar, bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak gelen mesajlarınız varsa kardeşlerimizin isimlerini kaydedelim ve kuramıza geçelim inşallah.

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kurbanla ilgili yorumlarınız gerçekten güzeldi. Bir bölümünü paylaştık sizlerle ama vaktimiz sınırlı. Şimdi birazdan kuramızı çekeceğiz kıymetli dostlar. Ve inşallah iki kardeşimize bugün hediye göndereceğiz.

Evet, şu anda bizleri dinlemekte olan, en son bize mesaj atan kardeşimiz Merve Çiçek. Evet, Merve Çiçek kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 54 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Evet, Merve Çiçek kardeşimiz Mardin'den 1 ile 54 arası bir sayı alalım lütfen. Buyurun. Değerli dostlar, cuma muhabbetindeydik. Güzel bir program oldu. Umut Kervanı'nın kurban bağışlarını konuştuk yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi kuramızı belirleyeceğiz. Evet, mavi tık yandığı halde şu anda Merve kardeşimiz yazmadılar. Nisanur Malay kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Nisanur Malay kardeşimiz buyurunuz, bir sayı alalım. 1 ile 54 arası.

Evet, Nisanur kardeşimiz bakalım. Nisanur Malay kardeşimiz 8 rakamını gönderdiler. Merve kardeşimiz de 12 rakamını gönderdiler. İki sayımızı da aldık. Hemen bakıp sizlere dönüyoruz kıymetli dostlar.

Evet, 8 numarada Şeyma Kınay kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. On iki numarada ise Gurbet Çelik kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Özür dilerim. Gurbet Çiçek kardeşimiz. Gurbet Çiçek kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Şeyma Kınay ve Gurbet Çiçek kardeşimizi tebrik ediyoruz. Programdan sonra lütfen bizlere ulaşsınlar. Adreslerini bizlere yazsınlar. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma muhabbetinde Diyarbakır Çağrı FM'den, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Hafta aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim bugünün, bu hayırlı ve değerli saatlerin hürmetine, bu mübarek Cuma günü hürmetine Filistin'deki Gazze'li kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Onlara dua eder ve dua bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde elimizden geldiğince maddi anlamda da onlara yardım gönderelim. Ve en önemlisi değerli dostlar, her zaman boykota devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma muhabbeti sona erdi.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmaları

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Değerli Çağrı FM dinleyenleri, bugün günlerin hayırlısı Cuma günü. Cumanız mübarek olsun.

Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Ya Rabbi, bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yaparsın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver.

bir hafta daha geçti. Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camiye

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsop King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsop King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi Ali Nazlı Apartmanı 6 Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun İnci Sokak No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC, mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki

0: ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kan ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545-545-0747 numarasını aramaları önemli, rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kan ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545-545-0747 numarasını aramaları önemli, rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Ben ki hatasız sevabından çok aklı dünyaya takılmış, kalbine fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nurlu, öyle rahman, öyle güzelsin ki. Ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla diril.

Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşa.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrebun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âl ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âl ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine ya Rabbi senden talep ediyorum. Allah'ım sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Bir hafta daha geçti. Çoğunuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp camilere koşmak.

Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktu. Benim için diyorlar ki, ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yok. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum. Rabbim cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülerden ve kötülüklerden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını veriyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden, seni ümit ediyoruz. Ya Rab, azabınla beni terbiye et. Bana merhamet et, çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim bilmiyorum. Ne vakte kadar? Beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum. Bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum. Değersizim, günahkarım. Bana sen nesin ki diyebilirsin. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim.

Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Sıkıntılı anlarımda niçin gizleniyorsun? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Herkes kardeşine yalan söylüyor. Ya Rab, bilmiyorum. Yoksa beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim.

Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygamberlere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Ne bir dost kaldı yanımda, ne bir çiçek açıyor şu yalancı dünyamda. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum.

0: korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur. Ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır. Ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir. Ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner. Ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat. Amin.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı Efendim.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kan ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin

0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 Rh pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor. Günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyor. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet.

Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azdığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanamamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi. Aleyküm selam Naif abi. Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum. Fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
3: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemle rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemle rica olunur.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
3: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efem.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 07 47 numarasını aramaları önemli rica olunur.

0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
1: Şimdi reklamlar.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
0: Değerli dinleyenler, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin
2: İsot King Çiğ Köfte bu lezzeti
0: 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur. Tekrar ediyorum, fakülte hastanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0545 545 0747 numarasını aramaları önemli rica olunur.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: İstek Saati.
7: İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib unut seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler. Sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi...

0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bütün canlılığıyla daha yeni başladı. Saatlerimiz 14.12 gösteriyor. Gelen mesajları onları paylaşacağım. Aman da nece bir daha telefon hattımızı hatırlatalım, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Peki radyolarını yeni açan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz vardır. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, güzel ilahi ve ezgilerle hanelerinize, gönül hanenize misafir olmaya geldik.
1: Sen gülemde güller açar gülşende bülbül sineye gül.
0: Altınoluk köyünden bir kardeşimiz mesaj göndermiş ama sadece Altınoluk yazmış. Bizde de selamlar olsun inşallah. Sadece bütün eserler de Altınoluk köyüne gitsin. İsmini belirtmeyen bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dursun Ali Azincan'dan bir eser istemişler. Hayırlı cumalar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya'dan mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Onun mesajını da sizlerle paylaşalım.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Alanya'dan Ömer II. Şu anda Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a, Çağla Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam ümmetine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehid Resul eserini ilk önce Çağla Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal II'ye, Bismillah'den Nuriye II'ye, Şan ailesine, tüm İslam alemine, dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, ikinci eseri bizler seçtik. Biraz Türkçe eser diyelim. Biraz Gazze diyelim, Gazze'yi gündemden düşürmem adına. Grup kardeşlikten çocuklar eserini vereceğim inşallah.

Evet, bu güzel eser Grup Kardeşlik'ten Çocuklar Eseri Altınoluk Köyü'ne. Ve şu anda bizlere kulak veren tüm kardeş radyoların dinleyicilerine gelsin. Eserden sonra birlikte elimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, bari Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Peygamberler Şehri, Sabrın Diyarı, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında. Tabim ettiğiniz duaları, yaptığınız niyazları katından dergahında kabul eylesin inşallah.

Evet, bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz Kürtçe mesaj göndermiş. Mesaj aka bu Kürdî mere parvekiri, peyama aka mere Kürdî parvekiri. Emici bu Kürdî bixuynin. Selamu aleyküm, kuvvet bijvarı, rahma fadil, divabı tabi birey aziz. Navimin hamdullah, Ahmet Eci Diyarbakır dinivisinin bernama ve bixeyr bigoti, xudiş tarazi bi. Li Kurdistanî îro Müslüman tênê kuştin vê eserê vê be vê helbestê dixwazim gotiye Xwedê Îsraîl û Amerîka qehru perîşan bike înşallah amîn. Ji bo bi daetê em jî dibên amîn Xwedê Teala wan qehru perîşan bike înşallah. Ji bo vê peyama em te spasiya xwe ji kekê xwe ji birayê xwe dişînin înşallah ben dewam e. Evet, Adana'yı uzanıyoruz. Bakalım kimler göndermişler. Adana'dan İzzetli Baykal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Abi nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, Allah razı olsun İzzetli abi. Grup Ümmet'ten bir eser istemiş, bu eser size demiş, teşekkürler. Yusuf Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ekeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak demiş, son olarak çocuklarım Bilal, Esra, Ahmet, Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun diyerek hayırlı cumalarla mesajını bitirmiş. Teşekkürler, Allah razı olsun İzzettin abi. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz mesaj göndermişler. Aslında güzel bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu mübarek günde, duaların kabul olduğu bu günde onun duasını okuyalım. Bizler de amin diyelim inşallah. Ya Rabbi, Gazze'de ve tüm dünyada zulüm gören Müslümanlara, mazlumlara katından bir zafer ve ferahlık gönder. Masumların kanına giren zalim İsrail, Amerika ve onlara destek olanları Kahhar isminle, Kahru Perişan eyle. Tuzaklarını boşa çıkar, yaralılara şifa, darda kalanlara imdad eyle, mazlumun ahını yerde bırakma Allah'ın. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Buradan Kayseri'ye selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Grubu Meten Şehit Resul eseriyle devam edeceğiz Adana'dan. Ömer kardeşimiz bu eseri istemişlerdi. Bizden de kendisine, dedelerine. Yollarını gözlediği tüm sevdiklerine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Evet, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Her ne kadar slow parçalarla başlamış olsak bile. Evet, birbirinden güzel eserlerle istek saatindeki birlikteliğimiz devam ediyoruz dedik. Ama gelen mesajlar var, onları da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Şanlıurfa'dan Serkan kardeşimiz, abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Serkan Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan parçasını sizlere, ümmetin derdiyle dertlenen tüm kardeşlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize.

Evet, bir kardeşimiz daha mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm, ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız demişler. Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş kardeşimiz. Hastayı MS hastası. MS hastasıymış kardeşimiz. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile diyerek mesajını bitirmiş. Biz de ona dua edelim bu mübarek günde. Biz de ellerimizi açarak ona güzel bir duada bulunalım. Rabbim kendisine acil şifalar, güzel şifalar nasip eylesin. Evet, sen istemiş olduğun eseri hazırlayacağım inşallah. Onu da sıraya aldım. Evet, eserle devam edelim. Sonrasında inşallah gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Bir kardeşimiz Dursun Eryalıcan'dan bir eser istemişlerdi. Onu vereceğim. Ben Kudüs'üm eserini vereceğim, şiirini vereceğim. Onun güzel yorumuyla.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir.

Onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Adı Oni'den On Kardeş Radyo'nun ortak yayınındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Bu güzel yorumundan dolayı dostuna Ali Yazıncalı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylemiş. Asıl söylemesin ki mesele Kudüs, mesele Mescid-i Aksa olunca. Diler sanki onun hüznünü, onun yalnızlığını dile getirmek için bir uğraş veriyor. Evet, gerçekten bizler Usta'da köprüyüz ama bu köprü sadece bir köprü anlaşılmasın. Muhabbetullah'a köprüyüz, marifetullah'a köprüyüz, en sevgiliye köprüyüz. Allah'ın sevdiği değerlere ulaşmada köprüyüz, gönüllere ulaşmada köprüyüz. Her eser bir dermandır, her eser bir şifadır. Dünya namına bir gamın var, dünya namına yükler omuzuna ağır mı geldi? Buyurun istek saatine. Dünya adına binlerce derdi gönlüne, kalbine mi yükledin? Bırak onları, bu eserlere kulak ver ki dünya adına değil, ahiret adına bir derdin olsun. Evet, devam edeceğiz dedik, devam ediyoruz. Sırada yine Grup Ümmet'ten güzel bir eser var. Müslüman Teneküst'ün eseri. Bu eseri kim istemişti? Kelepçeli ellere bak, yürüyeceksin. Hamdullah Ahmet kardeşimiz Diyarbakır'dan istemişlerdi. Peyama Khab Gümerek Kurdi ve Kribu Emey ve Helbest İbdin İnşallah. Sıra Helbest Dereze Deye Bila Gemgin Nebi. Yine Diyarbakır'dan bir dinleyicimin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.

Selam ve rahmetullah. Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Bu her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali İzzet Bogoviç'ten bu güzel sözü bizimle paylaşmış. Gerçekten de öyle. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bir dinleyici demiş. Mustafa Altıntop'tan Selam Lütufana ve eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin ve Yusufi Medresesinde bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Sözünü Hasan el-Benna'dan aktarmış kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel sözden, bu güzel paylaşımdan dolayı. Evet, bir mesaj daha okuyalım ve eserle devam edeceğiz. Evet, Abdullah Genç kardeşimiz yine Diyarbakır'dan ulaşmışlar. Maşallah, Diyarbakır sıraya girdi, sırayı aldı, götürüyor. Selam aleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar demiş Abdullah kardeşim. Murat Yaman'dan selam önderlere, ilahisini, aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Genç kardeşimize, abimize göndermiş olduğu bu güzel paylaşımdan dolayı.

Her harbek gelek pis, ne yarın dini İslam. Le ehli ve fakirine jikina dil bimiştin. Kesil namusu dini, bu sahib der kevin ev. Jikufru zulmavara, timi armancu kastin. Timi armancu kastin.

0: Evet, hamdülillah Ahmet kardeşimizin istemiş olduğu Müslüman Tene Küçük'ün eserini hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz. Sırada Küçük Ali eserimiz var. Bu eseri MS hastası olan kardeşimiz istemişti. Onun için çalacağım inşallah.
1: Ellerine gül düşecek Muhammed diye.
0: Zamandan önce gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edelim. Bakalım neler paylaşılmış. Evet, Diyarbakır'la devam ediyoruz. Maşallah diyelim. İkimizi en hikmetse Diyarbakır sırtlıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Allah eksikliklerini vermesin. Burada onlara teşekkür etmek bir borç. Yalnız onlara değil tabi, Adana'ya da, Antep'e de.
1: Allah diye duaya aç ellerini.
0: Evet, Diyarbakır'dan bir mesaj gönderen kardeşimiz. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Ümmü Musab göndermiş bu mesajı. Yeni Çay Naat eserini çalmanızı istiyorum.

0: Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed Musab, Hifanur. Evet, onlara armağan etmişler. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için demiş. Yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam'a dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkürler. Allah diye. Evet, şu an Urfa'dan bir dinleyici mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Mustafa Altıntop'tan Seni Sorduğum parçasını çalar mısınız demişler. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Evet, Seni Sorduğum eseri. Bakalım onun yorumuyla varsa vereceğim. Yoksa başka bir sanatçıdan, başka bir sanatçıdan vereceğim inşallah.
1: Duaya aç ellerini Allah diye, orada bir umut gelecek Allah.
0: Evet, Adana'dan bir dinleyicimiz bizimle mesaj paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sizden Özcan'dan Ey Resul eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergeli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yadrim abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkürler Aladdin abimize.
1: Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün. Uzak köye başörtünü.
0: Evet, küçük yaşında şehadetle tanışan, Allah diye. Baba kurşunuyla katledilen şehit Ali eserini vereceğim inşallah diye. Bu eseri özelden, hasreten, MS hastası olan kardeşime armağan ediyorum, ailesine armağan ediyorum. Şu anda bizlere kulak veren, radyolar başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz. Aşkı

Evet, bir daha kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların davasına sahip çıkanlardan kılsın inşallah. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında 10 Kardeşler Radyo'nun ortak saatinde birlikteyiz efendim.

Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan Dayan Mücahid'im eserini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyoların ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay. Kardeşimize kıyalım Muhammed Said kardeşimize.

0: Radal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bir istekte bulunurken aynı zamanda yüreği kanayan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum.
1: Ay doğacak gözlerine.
0: Özellikle Gazze'de bombaların altında sabaha çıkan çocuklara, evladını toplayacak.

toprağa veren annelere, yıkılmış şehirlerde Allah'tan başka sığınacağı kalmayan kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Açlıkla, korkuyla ve zulümle imtihan edilen tüm mazlum coğrafyalardaki müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım akan gözyaşlarını dindir, korkularını emniyete çevir, yaralı gönüllere sabır ver. Şehit olan kardeşlerimize Firdevs cennetini nasip eyle. Amin. Bizleri de onların acısına karşı duyarsız kalanlardan değil, dua eden, destek olan ve ümmetin derdiyle dertlenen kullarından eyle. Bu güzel duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser armağan ederseniz sevinirim demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Muhammed Said Karadal kardeşim, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sıradaki eseri kendisine, ailesine armağan ediyoruz. Sırada yine grup ümmetten bir eser var. Grup ümmetten eser isteyen İzzettin kardeşimiz vardı. Onun için çalacağım inşallah. Eser bizden de Mehmet Şükrü abimize, Mehmet Said Karadal kardeşime. Eser istemeyi de armağan eden tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, istek saatinde birlikteliğimiz bütün canlılarıyla devam ediyor inşallah. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz vardı. Bakarken onu geçmişim, onu okuyacağım inşallah. Yürüyeceksin, zindana bile gelecek Allah diye. Evet, Samet isminde İstanbul'da mesaj gönderen kardeşim, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, sizden Şehitler Kervanı'ndan Zulüm Üstüne Zulüm eserini istiyorum demişler. Tüm kardeş radyolara gelsin, selam ve duayla mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyorum Samet kardeşimize, Samet abimize. Evet, Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla Milas'tan gelen bir mesaj var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Ben Abdullah Fakir. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin. Allah'ım dağılmış ümmetin kalplerini yeniden bir eyle. Mazlum coğrafyalara umut, yetimlere merhamet, gönüllere sabır nasip eyle. İslam ümmetini fitneden koru, kardeşliğimizi daim eyle. Dualarımızı kabul, bizleri affına ve rahmetine eşen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına.

Yaşar Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Fatma Göfçi'den şu anda ameliyatta olan amcamın kızı için dua istiyorum. Dua bir iksir inşallah. Selamla dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle dinleyicilerimizden kendileri için dua talep ediyoruz. Rabbim kendilerine acil şifalar ihsan eylesin. Sadece ona değil, tüm hastalarımıza. Grup Kervan'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseriyle devam edeceğiz. Samet abimizin İstanbul'dan, Samet abimizin istemiş geldiği güzel bir eserdi. Bu eser bizden de kendilerine İstanbul'a gelsin ve şu anda radyoları başında istek saatine kulak veren tüm dinleyenlere.

0: ellerini.
1: Selam Mustafa Altıntop'tan Habibi Hoda eserimiz var, onu vereceğim ama ondan önce gene mesajlar var. Çok sayıda mesaj birikti, onları okuyalım. Evet, Şanlı Urfa'dan Ömer Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı ve bereketli yayınlarınız olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Ben Ömer Karadal, Şanlı Urfa'dan sizleri severek dinliyoruz.
0: Ay doğacak gözleri.
1: Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hizmetlerinizi daim eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sıradaki eserleri değerli çalışanlarımız Yusuf, Bilal ve İbrahim'e armağan etmek istiyorum. Selam ve dualarımızla. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yaşanlı Urfa'dan başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Zehra Mehmet Ali Oğuz'dan. Evet, Şanlı Urfa'dan Zehra bacımız Mehmet Ali Oğuz'dan Kalpler Hazan eserini değerli eşime, aileme, sizlere, tüm İslam alemine armağan ediyorum demişler.
0: Umut gelecek güneş nur ile.
1: Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye.
1: Başka bir dinleyicimiz Şanlı Urfa'dan mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum.
0: Allah diye.
1: Şanlıurfa'dan tüm dinleyici kardeşlerime ve bilhassa da Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'nde bulunan kardeşlerime selam olsun. Bu ezgiyi onlara armağan etmek istiyorum. Hangi ezgiye armağan etmişler? Grup Özden'den Şeyh Ahmet Yasin eserini armağan etmişler.
0: Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün, uzak köye.
1: Evet, eserle devam ediyoruz. Sonrasında inşallah gelen mesajları paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda mesaj var, onları vereceğim inşallah, merak etmeyin.
0: Gül kom

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Yaklaşık 25 dakikalık bir süremiz var. Onu değerlendirme adına gelen mesajları okuyalım. Evet, hiç merak etmesin dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, mesajları okuyacağız. İnşallah bir mesaj kalmaz ama her eseri vermeyebiliriz. Onu da buradan hatırlatmış olalım. İnan bir muştu gelecek bir Allah. Üç tane kardeşimiz Mustafa Altıntop'tan eser istemişlerdi. Biz bir eser ondan verdik. Zamanımız olursa vereceğiz ama zamanımız olmazsa başka dinleyicilerde, başka sanatçılarda verdiğimiz eseri onlara armağan ederiz. Bu şekilde ödeşmiş oluruz herhalde. Yüreğine aşkı dolu. Ve sırada Murat Yaman'dan bir eser var. Selam size ey azizler eseri. Abdullah Genç abimiz istemişlerdi. Vereceğim inşallah. Güneş nur ile. İnan ki umut gelecek. Güneş nur ile. Evet, Şanlıurfa'dan Ali İncel abimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Mescid-i Aksa bir taş değil, ümmetin alnındaki secde izidir. Zeytin Dağı'nın rüzgarı bugün hüzünle eserken, kalbimiz o mahzun avluda, o mübarek nüvettedir. Kudüs'ki vahdetin başladığı yer, cihadın bitmeyecek şiiridir. Kırılmasın ümmetin kanadı, eğilmesin Aksa'nın vakur başı. Biz bir olursak Burak bekler, biz bir olursak kalpler açılır. Vahdetin nuruyla yıkanmış, cihadın o nuruyla kuşanmış bir şafak vaktine uyanmak duasıyla bu hüzne ve bu büyük sevdaya yoldaş olacak Bilal Güler'den ey Kudüs, ey Aksa eserini rica ediyorum demiş. Eser Kudüs'ü yüreğinde taşıyan tüm ümmete gelsin, selametle kalın demiş. Teşekkür ediyoruz, ne güzel söylemiş abimiz. Bu güzel mesaj için kendine teşekkür ediyoruz. Onlar dile gelecek Allah diye. Başörtünle döneceksin Allah diye. Adana'dan İzzet abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İyiliğin geleceği eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsfi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet abimize. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. Evet, İstanbul'dan Hatice Ceren bazımız mesaj göndermişler. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı programlar diliyorum Abdullah abi demiş. Allah razı olsun bacım. Zaman kalırsa Mustafa Cihat'tan Hepsi Ondandır eserini yayınlar mısınız demişler. Teşekkürler diyerek mesajını bitirmiş. Zaman kalırsa biz de inşallah veririz ama öyle görünüyor ki biraz zor. Selam size diyeceğiz. Selam size ey azizler. Peygamberle salat edeceğiz. Selam edeceğiz inşallah. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: Estek Saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. 10 Kardeş Radyo, 10 ilden 10 Kardeş Radyo ile birlikte.
1: İlde tek bir kalpte imam, rehberimiz yüce.
0: Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'de Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Adana'dan Ustad FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM ve Avrupa'dan Davet FM bizimle birlikte ortak yayındayız. Mardin'den gelen bir mesaj var, onu okuyalım, ondan sonra esere geçelim inşallah. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar, ben Haşim demiş. Allah razı olsun. Sıradaki eserler ortak yayının değerli dinleyicilerine gelsin. Yeryüzünde mazlumun dünyasında kıyamet koparken zalime yatağında rahatlık verme Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Bu güzel duasına kendileri de amin eklemişler. Evet, İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz var.

Evet, İstanbul'dan ismini vermeyen bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Onun bu göndermiş olduğu mesajı sizlere de paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sizden gazete yanıyor ilahisini seslendirmenizi istiyorum. Bu ilahi başta siz değerli radyo çalışanlarına. Ve Gazze Filistin nerede zulüm altında varsa tüm mazlum Müslümanlara gelsin. Rabbim İsrail'i Amerika'yı kahru perişan etsin, planlarını boşa çıkarsın ve bu değerli akrostiji okursanı sevinirim demiş, okuyacağım inşallah. Gazze diye yazdım, gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi.

Gözyaşıyla susturulamaz bir halkın sesi, ateş altında bile dimdik duran nefesi. Zulme rağmen umutlanır, dinenir çocukların bakışı. Zindan olsa da dünya, bitmez özgürlük savaşı. Ebediyen hatırlanır Gazze'nin sabrı ve direnişi. Size ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Sizleri emin olan Allah'a emanet ediyorum diyerek mesajını bitirmiş İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz, bir abimiz, bir kardeşimiz. Evet, Şanlıurfa Siverek'ten Betül bacımız mesaj göndermiş. Rahime Betül bacımız. Grup Mavara'dan Çilenin Çocuklarıyız eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selamı dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz Rahime Betül bacımız.

anne. Ey Şanlı Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu da okuyalım. Hayırlı günler dilerim demiş, teşekkür ederim. Ben Şanlıurfa'dan İbrahim Halil Başboğa Yesrib yolunda parçasını çalar mısınız demişler. Yanımda arkadaşlarım Eyüp Akdoğan ve Mehmet İldırım da var. Sizi dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz İbrahim Halil Başboğa kardeşimize. Zamanımız olur bilemem ama sıradaki bütün eserler kendisine ve şu anda yanında bizi dinleyen tüm arkadaşlarına gelsin. Aladdin kardeşim istemiş olduğu Özcan Asad'dan Ey Resul eseri vardı, onu vereceğim inşallah. Hiç bekletmeden esere geçelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 15.45. 11 mesaj var, onu da okuyalım. Arada okurken aslında kaydırmışım. İsa abimiz Şanlıurfa'dan göndermişlerdi, haklarını helal etsinler. Gazeteyanıyor eseriyle bitireceğim. İstanbul'dan bir kardeşimiz, bir abim istemişti. Diğer dinleyicilerimiz haklarını helal etsinler. Evet, İsa abimin mesaj göndermiş demiştik. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya hayırlı bereketi bir cuma diliyorum demişler. Özen Vasas'tan sana, Özen Azan sanatçılarından Şehit Abdüselam parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu günlerine, Hüsvi abilere, ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyaya gelsin. Adana'dan İzzettin Baykal'a gelsin. Salam ve dua ile.

Bir de bize armağan etmişlerdi. Teşekkürler İsa abi. Ne vakit ama. Hem liberini tutmazın inşallah. Evet, mesajlarıyla, istekleriyle programa ve hakikaten tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Gazem Yanür eseriyle bitireceğim. O kardeş radyoyla birlikte ortak yayındaydık. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

her an kopar kıyamet. Ölmüş sanki merhamet. Hani, hani nerede ümmet? Canım gazzem yanıyor. Feryat sarmış gündüzü. Görünmüyor gökyüzü. Selahaddin'in öksüzü. Filistin'im yanıyor. Filistin'im yanıyor.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol B Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
11: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
7: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 8782.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı namazlarda cemaate katılmayan kimseleri fark edince yerime namaz kıldıracak bir kişiyi tayin ederek gidip cemaatten geri kalan kimselerin evlerini yakmayı düşündüm buyurdular.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
2: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
3: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Şimdi reklamlar.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
12: Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Kadir Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 5 ayettir.
1: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
1: Beyyine Suresi. Medine'de indirilen bu sure 8 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bulundukları durumdan kopup ayrılacak değillerdi. O delil de Allah'tan gönderilmiştir. Bir elçi ki tertemiz sayfeleri okumaktadır. Onların içinde dosdoğru yazılı hükümler vardır. Kitap ehlinden olanlar ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başkasıyla emrolunmadılar. İşte en doğru din budur. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. İman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan hoşnut kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir.
1: Zelzele Suresi. Bir görüşe göre Mekke'de, bir görüşe göre ise Medine'de indirilen bu sure 8 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yer o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse o da onu görür.
1: Adiyat Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 11 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğunun orta yerine kadar dalanlara, hiç şüphesiz insan Rabbine karşı nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o mal sevgisinden dolayı çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşirip dışa atıldığı, göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı, hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır.
1: Kari'a Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 11 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Başa çarpıp patlak verecek olan nedir? O çarpıp patlak verecek olan. Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün. Ve dağların etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif kalırsa artık onun da anası son durağı Haviye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın bir ateştir.
1: Tekasür Suresi. Bir görüşe göre Mekke'de, bir görüşe göre ise Medine'de indirilen bu sure 8 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize kadar sürdü. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız yakin gözüyle görmüş olacaksınız. Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz.
1: Asr suresi. Mekke'de indirilen bu sure 3 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Asra and olsun. Gerçekten insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
1: Hümeze Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 9 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o, hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır.
1: Fil Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 5 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine neleri yaptığını görmedin mi? Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı. Sonunda onları yenik ekin yaprağı gibi kıldı.
1: Kureyş Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 4 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: hiç değilse Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu, ısındırıp yakınlaştırdığı için şu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
1: Ma'un Suresi. Bir görüşe göre tamamı Mekke'de, bir diğer görüşe göre yarısı Medine'de indirilen bu sure 7 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. İşte şu namaz kılanların vay haline. Ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve ufacık bir yardımı da engellemektedirler.
1: Kevser Suresi. Bir görüşe göre Mekke'de, bir görüşe göre Medine'de indirilen bu sure 3 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebder, soyu kesik olan sana kim duyandır?
1: Kafirun Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 6 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
1: Nasr Suresi. Medine'de indirilen bu sure 3 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.
1: Mesed Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 5 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu ya, malı da kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak.
1: İhlas Suresi. Mekke'de indirilen bu sure 4 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah Samet'tir. Her şey ona muhtaçtır. Daimdir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir.
1: Felak Suresi. Medine'de, bir görüşe göre de Mekke'de indirilen bu sure 5 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfüren kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.
1: Nas suresi. Bir görüşe göre Medine'de, bir görüşe göre de Mekke'de indirilen bu sure 6 ayettir.
0: Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına, sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, ki o insanların göğüslerine vesvese verir. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan, her hannastan Allah'a sığınırım.

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe anlamı. Okuyan Sacit Onan.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545-635-7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 Eklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
0: Roman Kuşağı başlıyor.

0: adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 32. Bölüm.
2: Farklı simalar Mehmet'in dikkatinden kaçmamıştı. Alika Camii'nde daha önce hiç görmediği bu şahısların namaz kılmadıkları her hallerinden belliydi. Çünkü mümin yüzü nurlu, alnı secde iziyle parlak olurdu. Bunlarda bu alametlerin eseri yoktu. Cami cemaati eskisi gibi iltifat etmiyordu artık. Ramazan'ın başından bu yana yaptıkları sohbetlere katılım son birkaç gündür ciddi oranda azalmıştı. İmam ve mahallelinin tavırları da değişmiş, eski dostane davranışlar yerini soğuk bir ilişkiye bırakmıştı. Sebebini merak eden Mehmet ve arkadaşlarının küçük bir araştırması ve arkadaşlardan ulaşan haberler, dine savaş açan örgütün müdahalede bulunduğunu gösteriyordu. Sohbeti yapanların mit oldukları, Allah için gelmedikleri, devletçe kullanıldıkları şeklindeki menfi propagandayla mahalleli korkutulmuştu. Tehditlerle mahalleli iyice pısırıklaşmış ve sohbetlere katılım azalmıştı. Bir gün önce Şeyh Camii'nde yaşananlar çok çabuk yankı buldu. Nasibe'nin her tarafında bu olay konuşuluyordu. Halk arasında parti, dincilerin camilerde yer edinmesine asla izin vermeyecek, bunun için ne gerekiyorsa yapacak şeklinde söylentiler Fısıltı gazetesiyle dilden dile hızla yayılmıştı. Temellerinde Marksist-Leninist ideoloji bulunan, kendini beğenmiş, mütekebbir, firavun nefisli, Nemrut kafalı bu densizler, kendileri haricinde bölgede başkalarının çalışmasına izin vermeme havasındaydılar. Müslümanların çalışmasına ahlaksızca müdahale etmekten geri durmadılar. Camileri tanımayanlar, camilerde İslami çalışmaların olmasına da asla ve kat'a izin vermez, güçleri yeterse camileri harap ederlerdi. Buna güç yitiremediklerinde ise münafıkça oyunlarda camileri işlevsiz hale sokmanın çarelerini ararlardı. En başta da insanları camiden uzaklaştırma yoluna giderlerdi. Bunda da başarılı olamayınca çeşitli yalanlar, iftiralar, karalamalarla camiye gönül vermişleri hedef alırlar ki bununla halkı camilerdeki İslami hizmetlerden alıkoysunlardı. Kafirlerin ahlakı bir ve değişmezdi. Evvelki ümmetlerin dinsizleri neyseler, bugününkiler de oydu. Müslümanlara düşen oyuna gelmemeleriydi. Ne var ki Şey Mahallesi sakinleri korkunun büyük tesiriyle bu çirkin oyuna alet oldu ve gençler öldüresiye dövülüp taşlandılar. Onlara sebebini sorarsanız size verecekleri cevap belliydi. Bize camide devlet için çalışanlar var, halkın arasında mitlik yapıyorlar. Kurtuluş mücadelemize çomak sokmak istiyorlar. Onları camiden çıkarmak için gelmezseniz parti sizi cezalandıracaktır denildi. Verecekleri bunun dışında cevapları yoktu. Mehmet ortamdan işkillenmiş, huzursuz olmuştu. Zira Şeyh Camii'sinde olanların burada da vuku bulmayacağına kimse garanti veremezdi. Hem ayrıca bu akşam gerçekten ortam gergin görünüyor, bunu hissediyordu. Herkeste bir tedirginlik göze çarpıyordu. Sanki birazdan kıyamet kopacak ve kimsenin kaçmaya fırsatı olmayacaktı. İmamın her zamanki mütebessim siması yerini kaygı yüklü çizgilerle bezeli bir yüze bırakmıştı. İşin ilginç tarafı tek tük birkaç kişinin dışında dostça bakan bakışlar bu gece zevale uğramıştı sanki. Caminin farklı yerlerinde oturmuş arkadaşlarına baktı. Bazılarıyla göz göze geldiğinde kendisiyle aynı endişeleri taşıdıklarını sezdi. Onlar da garip bir atmosferde bulunduklarını hissetmiş, bunun şaşkınlığıyla etraflarını süzüyorlardı. Özellikle daha önce görmedikleri ve yüzlerinden gazap dökülen suratları gözaltına almış, her hareketlerini titizlikle takip ediyorlardı. Ömürlerinde namaz kılmadıklarını, camiye gelmediklerini anlamak için alleme olmaya gerek yoktu. Pis kokuları etrafa çoktan sinmişti bile. Esrarengiz ortamda kâmet getirildi, namaz başladı. Namaz, tesbihat, teravih derken Mehmet sohbet için hazırlıklarını yapıyordu ki yanına biri yaklaştı, ağzından salyalar akıtarak ''Hemen dışarı çık'' dedi emrivaki bir edayla. Karşısına dikilip mağrunane konuşan adama baktı. ''Anlayamadım, dışarı çık dedim, o kadar, soru sorma.'' Kendisini kışladı komutan, karşısındakini de asker zannediyordu budala. Etrafına bakındı önce. Cemaatin hemen hemen tamamı ayakta bekliyordu. Gözler bütünüyle onlara kilitlenmişti. Gerginlik olsun istemiyordu. ''Biz teravihlerden sonra kısa bir sohbet yapıyoruz. İstiyorsanız siz de katılın, dedi sakince soğukkanlılığını korumaya çalışan Mehmet. Adamın niyeti hır çıkarmak. Görevi bu. Aldığı vazifeyi ifa için burada, bugün burada. İllaki olay çıkaracaktı. Kin ve gazap dolu sesiyle bağırdı. Biz camimizde MİT istemiyoruz. Siz sofiksiniz, devlet ajanısınız. Halkımızı kandırıyorsunuz. Lafları bomba gibi düştü ortaya. Etkisini kısa sürede gösterdi. Aniden camidekilerde dalgalanma yaşandı. Homurtular yükseldi. Adamın söyledikleri sanki parolaydı da herkes mesajı almıştı. Mehmet arkadaşlarına baktı. Her biri bir yerde kuşatılmış bekliyorlar. Adeta çembere alınmış mahkumlar gibiydiler. Mehmet işin ciddi olduğunu iyi kavramıştı. O halde fazla zayiat verilmeden dinsizlerin tuzağı boşa çıkarılmalıydı. Bu maksatta sesini yükseltip konuştu. Yaklaşık 20 gündür burada sohbet yapıyoruz. Çoğunuz buna şahitsiniz. Geneliniz sohbetlerimize katıldınız. Allah ve Resulünün hak sözlerinden başka ağzımızdan bir tek kelime çıktı mı? İslam'ın emir ve yasaklarını izah etmenin dışında sizlere bir şey anlattık mı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı haricinde bir kimsenin hayatını okuduk mu? Kalabalığın arasında tek tük hayır sesi yükseldi. Onlar da korkuyla hemen sustular. Mahalleli vicdanlarına müracaat ettiler ve Mehmet'e hak verdiler. Yürekleri daraldı ama sonra korku bulutu kasırga olup gönüllerini sardı ve Mehmet'in karşısında put gibi duran siyah gözlü koca burunlu adam konuşmasına müdahale etti. Fazla konuşma! Fazla konuşma, dilini koparırım senin! Dışarı çıkarın onları! Aldıkları emirle cami cemaatine karışmış kışkırtıcılar hemen devreye girdiler. Her biri bir taraftan gençlere hücum edip halkı da galeyana getirerek onları zorla cami avlusuna çıkardılar. Cami bahçesine çıkarılan gençlerin gözleri gördükleriyle fal taşı gibi açılmıştı. Şok olmak bu olsa gerekti. Donup kalmışlardı. Karınca gibi insan kaynıyordu avlu. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek, herkes buradaydı. Ellerinde sopalar, taşlar, oraklar, hatta balta taşıyanlar bile vardı. Gençler buz kesilmiş, donup kalmışlardı. Düğüne kadar kendilerine iltifat eden, saygı gösterisinde bulunan, övgülerle göğe çıkaran insanlar bunlar değil miydi? Bunlara ne olmuştu ki böyle? Değişen neydi? Mehmet gördüğü manzarayla heyecanlandı. Diğerlerinin de gözleri endişe ve korkuyla dolmuştu. Korku fıtratta vardı. İman bazen korkuyla da imtihan edilirdi. Önemli olan korkmak değil, korkunun tesiriyle davadan taviz vermemekti. İnancından ödün vermeden kararlı duruşunda ısrar etmekti. Evet, gençler ilk sahneyle ürkmüşlerdi lakin çabuk toparlandılar. Ya izzetle davalarını savunacak ya da rezil rüsvay olup şereflerini yitireceklerdi. Bu onları başlarına geleceklerden koruyamayacaktı. Onlar kararlarını çoktan vermişlerdi. Bu dava haktı. Bu dava Allah ve Resulünün davasıydı. Bu dava mazlumların davasıydı. Bu dava zalimlerin sultalarına son vermelerinin davasıydı. Bu dava İslam davasıydı. Bu dava uğrunda ölüm şehadetti. Şehadetse Müslümanların maşukuna kavuşmalarının en kestirme yoluydu. Mehmet tüm cesaretini topladı, yüksek sesle ''Bizim İslam'dan başka bir gayemiz yok. Hizmetimiz Allah rızası içindir. Buraya geldiğimizden bu yana Kur'an'ın mesajından gayri bir şey anlatmadık. Kim size ne demişse iftira etmiş, yalan söylemiştir. Hakkımızda söylenenlerin doğru olmadığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizim devletle en ufak bir bağlantımızın bulunmadığını, MİT olmadığımızı pekala biliyorsunuz. O, sözünü bitiremeden yüzüne inen yumruk darbesiyle sendeledi. Camiden çıkmasını söyleyen domuz suratlı şahıs halkın etkilendiğini fark edince Mehmet'e saldırmıştı. Avazı çıktığı kadar ''Vurun onlara! Sofiklere ölüm! Onlara acımayın!'' bağırmaya başladı. Böylece milleti kışkırtıp galeyana getirmek istiyordu. Amacına ulaştı da. Taşlar, sopalar, yumruklar, tekmeler. Şuursuzca gençlere indirilmeye başladı bütün bunlar. Tekbir sesleri, nidalar, arş-ı alayı inletircesine haykırıyordu gençlerce. Dün Şeyh Camii, bugün Alika. Mehmet ayaklar altında çiğneniyordu. Burnunun üstüne aldığı odun darbesiyle kanlar içindeydi. Bir diğerinin başına üşüşmüş çakallar üzerinde tepindikçe tepiniyor, vurdukça vuruyorlardı. Diğeri başına yediği taşta sersemleşmiş yalpalayıp duruyordu. Her biri başka bir yerdeydi. Şuursuzca, acımasızca, gaddarca saldırdılar. Oysa ne güzel başlamıştı. Ramazan'ın başından beri cennet bahçelerinde bir bahçe olmuş, etrafına misk saçmıştı sohbetler. Kokusu bütün aleme yayılmış, canlı cansızlar neşeyle dolmuştu. Halk çok sevinmiş, şevkle iştirak ediyor, içten içe dualarla övüyorlardı. Her akşam iltifatlar denizinde yüzdürdükleri gençler, şimdi din düşmanlarının sinsi oyunları tutmuş yine. Mahalleleri çabuk kanmış, tuzağa düşmüştü. İpe sapa gelmez birkaç iftirayla dolduruluşa gelip tarihe kara lekelerden birinin izini daha düşmüşlerdi. Güzellikleri hak etmeyenler bataklıklarda yaşamaya mahkumdular. Nasibeyn buna şahitlik edecek, Alika ve Şeyh Camii şehadet edecek, taşlar, sopalar, oraklar, baltalar haykıracaktı.
0: Adanmışlar. Yazar Ömer Saruhan.
1: 32. bölümü dinlediniz.
3: Roman kuşağı sona erdi.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biridir. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de. Ana Haber Bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 15 Mayıs Cuma. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Gündemde bugün neler vardı? Önce başlıkları alalım, akabinde bültenimize devam edelim kıymetli izleyenler. Trump tehdit etti, İran hazırız dedi. ABD Başkanı Trump aleyhine işleyen çarkı lehine çevirmek için bütün tuşlara basmaya devam ediyor. İran'ın kararlı duruşunu kıramadığı için Çin'den yardım dilenmeye giden Trump muhtemelen orada da dilediği desteği alamadı. Yine kaldığı yerden tehditlerine devam etti. İran'dan tehditlere net bir cevap geldi. Hazırız dedi İran. Detaylara bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız yine Hürmüz'le ilgili. ABD'den bir komutan yapılan ağır saldırılara rağmen Hürmüz'ün kontrolünün hala İran tarafında olduğunu itiraf etti. Bu itiraf sadece bir söylemden ibaret değil kıymetli izleyenler. Bu aslında çaresizliğin de bir itirafıdır. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Nekbe. Malumunuz bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Büyük felaket olarak nitelendirilen 1948 işgalinden bugüne geçen 78 yıl o felaketin hala devam ettiğini ve bitmediğini gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa bu felaketin başka coğrafyalarda vuku bulması çok da uzak değil. O önlem ise Siyonizmin yeryüzünden silinmesidir. Bir diğer başlığımız çocuklarımızla ilgili iç gündemle alakalı. Gün geçmiyor ki çocuklarımızla ilgili yüreğimizi yakan bir tabloyla karşılaşmayalım. Bizden olmayan kültür ve öğretilerle büyüyen çocuklar ruhlarında merhamet, sevgi, saygı, sabır adına maalesef herhangi bir meleke barındıramıyor. Bu duygulardan yoksun çocuklar tahayyül edemeyeceğimiz kadar ağır suçlar da işliyor maalesef. Herkesin başını iki elinin arasına alıp geleceğimiz olan bu çocuklarla ilgili bir şeyler yapmanın yollarını düşünmesi ve üretmesi lazım. Acil ve ivedi olarak yine bir suç işlendi. Çocuklar işledi bu suçu. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerini Çin'de de devam ettirdi. Trump, askeri baskının süreceğini açıklarken işgal rejiminin de olası yeni saldırı senaryoları için hazırlık yaptığını bildirdi. Tahran ise tehditlere net bir şekilde cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, herkes bilmelidir ki İran yenilmez. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve bu sonucu değiştiremediler dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında bu tehditlere alışkınız dedi. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar diyen Arakçı, kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü. Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler. İran, İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, "Halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
0: ABD, İran'a başlattığı saldırıların bedelini ağır bir şekilde ödüyor. ABD'de enerji ve gıda fiyatları sert bir şekilde yükselirken milyonlarca Amerikalı yardım kuyruklarında bekliyor. Yüksek enflasyonla boğuşan Amerikalılar Trump'a tepki gösterirken Trump ise ekonomik sıkıntıların savaş kararlarını etkilemediğini söylüyor.
1: İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesine ilişkin bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu. Pekin yönetimi, İran'a karşı güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğu konusunda Washington yönetimini uyardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de bir araya gelmişti. Trump, dünya basınına görüşmenin iyi geçtiğine ilişkin iddialarda bulunurken, Çin'den ABD'ye İran konusunda uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'la ABD arasındaki çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması ve bunun devam etmesine gerek olmadığına dikkat çekti. Sözcü, en kısa sürede bir çözüm bulunması, ABD'nin, İran'ın, bölge ülkelerinin ve dünyanın çıkarınadır diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır sözleriyle uyardı. Bakanlık, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelere daha güçlü destek sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ağır hasar aldığını öne sürdü. Cooper, buna rağmen Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini koruduğunu ve bölgedeki faaliyetleri tehdit edebilecek kabiliyetlere hala sahip olduğunu ifade etti.
1: ABD Senatosu'nda düzenlenen oturumda konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, ABD ve Siyonist işgal rejimi tarafından İran'ın silah üretim tesislerine binlerce saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırılarda balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayisine ağır hasar verildiğini ileri süren Cooper, İran donanmasının yeniden toparlanmasının uzun yıllar alacağını iddia etti. Buna karşın Cooper, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğünü kabul etti. ABD'li komutan, İran'ın deniz mayınlarının büyük bölümünün imha edildiğini iddia ederken, Tahran'ın gemileri hedef alabilecek bazı kabiliyetlerini hala koruduğunu da belirtti. Oturumda, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırıların hukuki dayanağı da tartışma konusu oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine, Trump yönetiminin savaş kararına ilişkin hukuki gerekçeleri Senato'yla paylaşmadığını söyledi.
0: Filistinli Müslümanlar bugüne Nekbe yani büyük felaket diyor. Siyonist rejimin 1948'deki kuruluş sürecinde 700 binden fazla Filistinli Müslüman mülteci durumuna düştü. 13 binden fazla Müslüman katledildi. Bugün 5 milyondan fazla Filistinli topraklarından uzakta mülteci kamplarında yaşıyor. Terör rejiminin kuruluşu sadece Filistinlilerin yıllardır yaşadığı trajediyle sınırlı kalmadı maalesef. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan birçok temel sorunun da kaynağı yine Siyonistler oldu.

0: 15 Mayıs, Nekbe, yani büyük felaket. Katliamlarla, kanla, gözyaşıyla, mağduriyetlerle, mazlumiyetlerle, zulümlerle anılan talihsiz kara bir gün. Yüzyıllarca çıkardıkları fitne ve bozgunculuk nedeniyle türlü belalara uğrayan İsrailoğullarının yeniden canlanma faaliyetleri 1800'lerin sonunda Theodor Herz önderliğinde başlamıştı. Theodor Herz'in 1800'lerin sonunda temelini attığı Siyonizm, İngiltere ve ABD'nin desteği ve Rusya'nın teşvikleriyle İslam dünyasının ilk kıblesine bir çıban ve Ur olarak yerleşti. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in Filistin'de Arap ve Yahudilere ait ikili devlet kararı 14 Mayıs 1948 tarihinde işgalci rejimin kurulmasına zemin hazırladı. İngiltere'nin kontrolünde olan bölgede devlet ilan ettiklerini açıklayan Siyonistler, Birleşmiş Milletler tarafından Filistinli Müslümanlara verilen toprakların yarısını da işgal etti. Siyonist Yahudilerin bağımsızlık ilanına karşı 14 Mayıs gecesi Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak kuvvetleri korsan rejime karşı askeri operasyon başlattı. Tarihe 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak geçen bu savaş sonrasında Siyonist çete Filistinlilere ait olan birçok bölgeyi işgal etti. İşgalcilere her türlü desteği sunan ABD ve batılı diğer devletlerde Siyonistlerin işlediği katliam ve cinayetleri örtbas etti. İlkesiz batının desteğini arkasına alan Siyonistler, Filistinli Müslümanları toplu katliamlardan geçirdi, hava bombardımanlarıyla Müslümanların evlerini yıktı. Filistin toprakları sistematik bir şekilde işgal edildi. Filistinli annelerin kundaktaki bebekleri katledildi, yuvaları bozuldu, kanatları kırıldı. Filistinli babaya ne evine götürebilecek ekmek ne de ekmeği götürebilecek ev bıraktı. Bugün hala Filistinli çocuklar bile işgal zindanlarında işkencelerden geçiriliyor. Müslümanlar kadın erkek ayırt edilmeksizin katil şebekeler tarafından sokak ortasında katlediliyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa hala Siyonistlerin işgali altında. Gazze'ye giden bütün sınır kapılarını kapatan Siyonistler Gazze'yi açlığa mahkum etti. Toprakları işgal edilen yaklaşık 5 milyon Filistinli Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelere sürgün edildi. Milyonlarca Filistinli vatanlarından koparılarak mülteci oldu. Aradan geçen uzun yıllar Nekbe şartlarını daha da ağırlaştırdı ve Filistin'de tam bir soykırım sürecine geçildi.
1: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'nin canlı şahitleri bugün aynı acıları tekrar yaşıyor. Nekbe'nin şahidi 85 yaşındaki Gazzeli Dalal Musa. Bir Nekbe'den diğerine. İlk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi dedi. Gazze'de yaşananları soykırım savaşı olarak adlandıran 95 yaşındaki Gazzeli Fatma Ubeyd ise Gazze'de 70'ten fazla yakınını şehit verdiğini söyledi.
2: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'den 78 yıl sonra Filistinliler aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken Batı Şeria'da ise her gün yeni bir toprak gaspı yaşanıyor. Nekbe'nin canlı şahitlerinden Gazzeli Dalal Musa, 1948'de 4 yaşındayken başlayan zorla yerinden edilmesinin kendisini 80'li yaşlarda yeniden bulduğunu söyledi. Dalal, Gazze'deki duruma ilişkin, bir Nekbe'den diğerine, ilk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum dedi. 85 yaşındaki Filistinli kadın, memleketimden çıktığımda 4 yaşındaydım. Gazze'de, Fevahir'de yaşadık. Bir çömlek atölyesinde tam 50 aile kalıyorduk. Genci yaşlısı hepimiz orada yaşıyorduk ifadelerini kullandı. 13 yaşından beri Şati mülteci kampında yaşadığını belirten Filistinli kadın, Siyonistlerin Gazze'ye son saldırıları sonrası 60 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını ve Han Yunus, Refah, Deir Belah ve Şati arasında zorla yerinden edildiğini dile getirdi. Tüm isteğinin Şati mülteci kampındaki evine dönmek olduğunu belirten yaşlı Filistinli, "Keşke Beyt Çirka'daki evime 2 aylığına da olsa dönseydim. Sonra ölsem de gam yemem." diyerek sözlerine son verdi. 1948 yılındaki Nekbe'de ilk zorunlu göçünü yaşayan 95 yaşındaki Filistinli Fatma Ubeyt ise, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kez daha yerinden edildi. Şücaiye mahallesindeki evini kaybeden Ubeyt, Siyonist işgalcilerin bombardımanlarında çocuk, torun ve torunlarının çocukları da dahil olmak üzere 70'ten fazla yakınını şehit verdi. Yaşadığı süreci soykırım savaşı olarak nitelendiren yaşlı kadın, zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışırken, 1948'den bugüne Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıların canlı tanığı olmaya devam ediyor.
1: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında yürütülen müzakerelerde tıkanıklık sürerken, taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre Nikolay Mladenov ve işgal rejiminin müzakerelerdeki temel şartı direnişin silahsızlandırılması olurken, Hamas ise bunun direnişin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek talebi kesin şekilde reddediyor.
2: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. Kaynaklar ayrıca Hamas'ın ikinci aşama müzakerelerine geçiş için Gazze'de işgalcilerle bağlantılı olduğu belirtilen silahlı yapıların dağıtılmasını temel şart olarak sunduğunu aktardı. Mısır tarafınınsa sürecin başarısızlıkla sonuçlandığının ilan edilmesine karşı çıktığı belirtildi. Kahire yönetiminin müzakerelerin çökmesinin sahadaki gerilimi artıracağı ve Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Mısırlı kaynaklar Kahire'nin Mladenov'a ilettiği mesajlarda Gazze'nin kuzeyinde tek taraflı uygulamaya konulması planlanan herhangi bir düzenlemenin müzakere sürecini sabote edeceğini vurguladığını aktardı. Ayrıca Mısır'ın Hamas yönetimden tamamen çekilmeden önce alternatif bir idari yapının sahaya yerleştirilmesinin güvenlik kaosuna yol açabileceği yönündeki kaygılarını da arabuluculara ilettiği bildirildi.
1: İşgal rejimi Birleşmiş Milletler yetkilisini alıkoyup sorguya çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gilles, Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 45 dakika alıkonulup 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti nedeniyle sorgulandı.
2: This is my last briefing. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Giles Misho, salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Misho'nun Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Michaud'un kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Michaud'un sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Michaud, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek, benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de parkta bir çocuk akranları tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Cinayet sonrası yakalanan 18 yaşından küçük iki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Neslimiz, çocuklarımız ne hale geldi? İslami ve Kur'ani ahlaktan uzak yetişen çocuklar adeta bir canavara dönüşüyor. Bunun tipik bir örneği İstanbul Büyükçekmece'de görüldü. Acı olay Murat Çeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Çocuklardan birinin bıçaklanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin defalarca bıçaklandığı görüldü. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi. Diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ergenlik döneminde ortaya çıkan şiddet eğilimleri neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri arasında neler var? Aile içi iletişim eksikliği, ekran bağımlılığı ve sosyal medya ne kadar etkili oluyor? Psikolog Sinan Sayar bu sorulara cevap verdi. Ayrıntılar haberimizde.
2: Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti.
3: Ergenlik döneminde çocukların şiddet eğilime yönelmesi zaten onun belli bir geçmişi olmalı zaten. Çocukluktan itibaren biz çocuklarımıza gereken özeni göstermediğimizde, her zaman sıkça bahsettiğim mesela ekran süresine dikkat etmediğimizde, aile içerisinde iletişim dikkat etmediğimizde, eğer çocuğumuz akran zorbalığına kalıyorsa bunu fark etmediğimizde çocuklarımız gitgide içine kapanıyor ve ergenlik dönemiyle beraber şiddet eğilimleri fazlalaşıyor.
2: Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti.
3: Bir çocuğun yani bir ergen şiddete yatkınlığı olup olmadığını şöyle algılayabiliriz. Aslında çocukluktan itibaren ebeveynler olarak bizim çocuklarımıza problem çözme yeteneği kazandırmamız gerektiriyor. Biz problem çözme yeteneği kazandırmadığımız zaman çocuklarımız ilk karşılaştığı problemde onu çözmek yerine bir problem çözme yeteneği olmadığı için onunla daha farklı bir şekilde yüzleşmeyi seçiyorlar ve şiddet de bunların işlerinden bir tanesi.
2: Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
3: Bir de bunlar oyun kısmına bakmamız gerekiyor ve dizi televizyon kısmına bakmamız gerekiyor. Dizi ve televizyon kısmında ise az önce size bahsettiğim o program çözme yeteneğinin yerine insanlar her şeyi silah, kavga, çatışma, vurarak ve kırarak çözüyor. Ve televizyon dizilerinde bir şekilde bu sorunların çözme yöntemi olarak gösteriliyor. Çünkü
1: Siirt'te peygamber sevdalıları tarafından düzenlenen Gençlik ve Emanet programında konuşan araştırmacı yazar Özkan Yaman, emanet bilincinin önemini anlattı. Gençlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Yaman, Müslümanların gençliği ahlaki yozlaşma ve kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.
2: Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Siirt'te Gençlik ve Emanet Konferansı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, gençlik ve emanet bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanların birbirine karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Yaman, emanet kavramının hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.
4: Biz birbirimize emanetiz. Her bir kardeş, her bir Müslüman, Müslüman kardeşine emanettir. Sırlarımız birbirimize emanet. Gazze bize emanet, Mısır bize emanet ve mekanlar bize emanet, zaman bize emanet. Sadece Kur'an ve sünnet değil. Siirt bize emanet, Diyarbakır bize emanet. Sırtımızda yük ağır. Dünya bize emanet. Değerler, kıymetler hepsi bize emanet. İnsanlık bize emanet ve dolayısıyla emanetin olduğu yerde hesap var.
2: Yaman, gençlere sahip çıkmanın önemini de anlattı.
4: Buradaki abilerimize deseniz ki, başkanlarımıza, hocalarımıza, ya arkadaş şu çalışmaları bırakın, şu nedir, dernek midir, vakıf mıdır, ne bileyim bunları bırakın, gidin evinizde oturun, namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, bu tür şeylere karışmayın. Talebe yetiştirmek, gençlerle ilgilenmek, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışmak, ahlaksızlık batağından kurtarmaya çalışmak filan. Bu işleri bırakın, biz size ayda milyar milyar para verelim. Ne diyecek bu abilerimiz? Kusura bakmayın da biz bir yemin ettik ya. Biz bir yemin ettik. Allahü Teala bu ruhu bu bedende bıraktığı sürece son nefesimize kadar kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi şeytana ve dostlarına bırakmayacağımıza yemin ettik. Biz Allahu Teala.
1: İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep eden zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu ile birlikte toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, hastane bahçesinde beklediği anda fenalaşarak hayatını kaybetti. İki esnaf yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Adana'da ise namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam cami imamının yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
2: Manisa'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaf Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedye ile acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki esnafın yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Bir kalp krizi haberi ise Adana'dan geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Hazreti Musa Camisi'ne gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir, koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çorum Valisi Ali Çalgan hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.
2: Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerini adeta yıkıp geçti. Bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının duvarları yıkıldı. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına döndü. Köylüler dev hortum nedeniyle büyük korku ve panik yaşarken yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Oyaca köyündeki hasarsa büyük oldu. Köydeki binaların çoğu oturulamayacak duruma geldi. Haber verilmesi üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köyde oluşan hasarsa havadan böyle görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü. Hortum anını anlatan köylü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
5: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum. Kaynım yaralanmış. Bizde bir şey yok. Evet. Evimizde var da şeyde yok. Kendimizde yok. Bizim.
2: Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldığını belirten Çorum Valisi Ali Çalgan, Oyaca köyündeki hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek zararların karşılanacağını söyledi.
6: Özellikle Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında hem de 20 tane AFAD çadırı getirmiştik. 10 tanesi yeterli oldu. Bu gece orada misafir edeceğiz. Yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD'ımız orada, Kızılay'ımız orada, belediyemiz orada, kaymakamlığımız orada. Jandarma personelimiz güvenlik tedbirlerini almış durumda. AFAD başkanımız aradılar. Her türlü desteği, yardım yapmaya yani hazır olduklarını söylediler. Zararsa ziyan tespitine hem bu iki köyde hem varsa başka köylerimizde jandarma muhtarlarımızla irtibatlı bilgi geldikçe oralara da bakacağız.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık hayvan için pazar alanına giden vatandaşlar sıkı pazarlıklar yaptı. Ayrıca Yetimler Vakfı da kurban çalışmalarına başladı. Vakıf Genel Başkanı Fikri Karavil tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah temsilcilerimizle bir araya geldik. 2026 yılında 12 ülkede yapacağımız kurban kesimleri için son toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda kurbanlarını toplayıp o mazlum ve mağdur olan coğrafyalara umut olacaklar. Yetimlerin başlarını okşayacaklar. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz.
1: Dünyadan farklı başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi'nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı.
2: Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması yapıldı. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda 14 bakanın atanmasını onayladı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek görevlerine başladı. Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi. Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cuma'yı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Aziz'i Sağlık Bakanı, Sarva Abdülvahid'i Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi'yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim'i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani'yi Adalet Bakanı olarak onayladı. Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı oldu. Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar Bakanlıklarına aday gösterilen isimlerse adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklarla Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor.
1: ABD'de Müslüman kuruluşlar Kongre'de düzenlenen Şeriatsız Amerika başlıklı oturumlara tepki gösterdi. Bu oturumların İslam düşmanlığını körüklediğini belirten İslami kuruluşlar Cumhuriyetçileri Müslümanları hedef göstermekle suçladı.
2: Cumhuriyetçi vekillerin düzenlediği ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Alt Komisyonu'nda yapılan son oturumda Şeriatsız Amerika, İslamcılık ve Şeriat neden ABD Anayasası'yla çatışıyor başlığı kullanıldı. Tepki çeken bu başlığa benzer bir oturumun Şubat ayında da gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda İslami kuruluş, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin Kongre'de düzenlediği oturumları sert şekilde eleştirdi. Yaklaşık 50'den fazla İslami yapıyı temsil eden Amerikan İslam Kuruluşları Konseyi, Kongre'deki oturumları Müslümanlara karşı devlet gücünün silah haline getirilmesi olarak nitelendirerek bunun toplumda korku siyaseti ürettiğini ifade etti. Maryland'deki Amerikan İslam İlişkileri Konseyi yetkililerinden Zeynep Çodri, şeriat karşıtı başlıklı oturumların anayasal değerleri korumaktan ziyade İslam'ı hedef aldığını ve Müslüman Amerikalıları sürekli yabancı gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Demokrat Kongre üyesi Jamie Raskin ise söz konusu oturumları dini özgürlükleri hedef alan ve dikkat dağıtıcı siyasi girişimler olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçi temsilci Chip Roy, oturumda yaptığı konuşmada siyasi İslam'ı dayatmak isteyen radikal grupların Amerikan sistemini değiştirmek istediğini ileri sürdü. Ancak ABD'deki hiçbir büyük Müslüman kuruluşun böyle bir hedefi açıkça savunmadığı biliniyor. İnsan hakları savunucuları ise bu tür girişimlerin Müslümanlara yönelik ön yargıları artırdığını, 11 Eylül sonrası süreç, göç politikaları ve küresel gelişmelerin İslam düşmanlığını beslediğini belirtiyor. Cağır verilerine göre 2025 yılında Müslüman ve Arap karşıtı şikayetlerin sayısı 8.000'i aşarak rekor seviyeye ulaştı. Araştırma kuruluşları da 2025 başından itibaren seçilmiş cumhuriyetçi siyasetçiler arasında İslam karşıtı söylemlerde artış yaşandığını rapor etti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için Siyonist KES tarafından eleştirilen İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sánchez, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etti dedi.
2: İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağı dalgalandırması büyük

0: yapılan bir basın toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı.
1: Sudan'da devam eden çatışmalarda her geçen gün bilanço yükseliyor kıymetli izleyenler. Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk, 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Sudan'da yoğun çatışmalar devam ediyor. Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada Güney Kurdufan'ın Kaoda kentinde hızlı destek kuvvetlerinin müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada Sudan Halk Kurtuluş Hareketi unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı belirtilerek yağmalama olaylarının yaşandığı ve sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı aktarıldı. Güney Kurdufan eyaletinde Mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk olmak üzere 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak savaş ülkenin güneyindeki kuzey, güney ve batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı. Sudan ordusu 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı. Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri 3 eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı. Ordu Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken hızlı destek kuvvetleri Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hicliç'i kontrol ediyor. Çatışmaların Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradığı belirtiliyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Hindistan'da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmuştu. Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle can kaybı 111'e, yaralı sayısı ise 72'ye yükseldi. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı belirlendi. Eyalet genelinde 179 büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. 227 evde hasar bildirilirken, hükümetin yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, su ve geçici barınma sağlanması çağrısında bulunuldu. Gürcistan'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ülkenin Kvemokartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar an be an kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaşları 20'nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Pakistan'ın güneyinde bir kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay, Sindh eyaletinin Tatta bölgesindeki Meting tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kömür madeninin çökmesi sonucu en az 4 madenci hayatını kaybetti. 5 madenci ise yaralandı ve birçok işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri yerel halkın da yardımıyla çöken madenden cesetleri ve yaralı işçileri çıkardığını söyledi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler tıbbi tedavi ve yasal işlemler için Haydarabad'a sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturmanın...
1: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 9234.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
8: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul başka bir kulun ayıbını bu dünyada örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Fatih Paşa Camii. Kurşunlu Camii denilmektedir. 1516 ve 1520 yılları arasında şehrin ilk Osmanlı valisi Diyarbakırlı Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. İlk Osmanlı eseridir. Duvarları çok güzel Osmanlı çinileri ile kaplıdır. Mihrabı ve minberi görkemli bir sanat yapıtı olan caminin ayrıntıları Selçuklu tarzındadır. Cumhuriyet devrinde onarılan caminin yanında bir de türbe vardır. Daha önce çok geniş olan cami avlusu 90'ların ortasında bölünmüştür. Cami bünyesinde bir kümbet de bulunmaktadır.

Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: Allah kime şu 10 niteliği verirse şüphesiz o kişi dünya ve ahiretin bütün afet ve felaketlerinden kurtulur. Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan Allah'a yakın kullar derecesine ulaşır. Bu 10 nitelik şunlardır: kanaatkar kalp ile birlikte inanç ve davranışta doğruluk ve dürüstlük, devamlı şükür ile birlikte kusursuz bir sabır, dünyaya gönül vermemek ile birlikte devamlı fakirlik, aç karın ile birlikte daima düşünceli olma, devamlı korku ile birlikte daima hüzünlü olma, aralıksız çalışma ile birlikte alçak gönüllü bir beden, içten bir acıma hissi ile birlikte devamlı bir şefkat, Allah'tan korkarak kötü, ahlak dışı ve günah olan şeylerden kaçınma ile birlikte temelli Allah sevgisi, insan ilişkilerinde sabırlı, hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni olma ile birlikte faydalı ilim, değişmeyen, güvenilir akıl ile birlikte kalıcı iman.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, siz bugün öyle bir zamandasınız ki, alimleri çok, hatipleri azdır. Bugün bir kimse bildiğinin onda birini terk etse düşer. Bir zaman gelecektir ki, bileni az, anlatmaya çalışanı çok olacak. O zaman da bildiğinin onda birini yapan kurtulacaktır.
1: Bir hadis, bir ders.

0: جلو هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچیسا فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
2: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold, şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler Sigorta sunar.
2: Selamun aleyküm Emin abi.
1: Aleyküm selam Naif abi.
2: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
1: Olmaz olur mu?
2: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin.
1: Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
1: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
1: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı Karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz. Çağrı FM.
11: İslam tarihi.
12: İslam tarihi.
11: Tarih kapanmayan bir kapı, bitmeyen bir kitap, sonlanmayan bir hayat. İnsanlık var oldukça yazılacak olan bir senaryo. Geçmişten bir ret, geleceğe yön veren birikimler. Bu birikimleri kimi zaman canlarıyla, kimi zaman adlarıyla, kimi zaman yaptıklarıyla oluşturan kişiler oldu. Örnek şahsiyetler, müstesna şaheserler, eşsiz yapı ve yapıtları günümüze ulaştıran tarihi ve bizleri asıl ilgilendiren yönüyle İslam tarihini, doğuşunu, gelişimini, günümüze nasıl ulaştığını, hangi zorlu sınavlardan geçtiğini, bir ayna gibi yansımalarını sizlere aktarmayı hedefliyoruz.
13: Eşref Selçuk Hoca'nın sunumuyla İslam Tarihi her cuma saat 21'de Radyonuz Çağrı FM'de.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an, merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat-ı rezilenin, rezil heveslerin ayağı altında o şefkat madenleri zile çekmesinler. Alet-i hevesat ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Evet, tesettür kadınlar için fıtridir. Refi tesettür fıtrata münafidir. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp, yani haya ve iffet perdelerini yırtıp beşeri de, insanları, insanlığı da baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde, yani kadın erkek arasında mütekabil, karşılıklı hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Evet, demek Kur'an merhameten kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emrediyor. Ta rezil heveslerin ayağı altında o şefkat madenleri zile çekmesinler. Ama günümüzdeki medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp, tabi özgürlük adı altında, kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de insanlığı da baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek mabeyninde, yani kadın erkek arasında mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip ailevi hayatı zehirlemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e insanları cennete en fazla götürecek şey nedir diye soruldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi: Allah'a saygı, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır buyurdu. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Zinakar kamil bir mümin zina etmez. Hırsız kamil bir mümin olarak çalmaz. İçki içen kamil bir mümin olarak içki içmez. Kişi bunları yaptıktan sonra tövbe kapısı hala ona açıktır. Hazreti Ayşe validemizin rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Ey ümmeti Muhammed, erkek veya kadın bir kulunun zina etmesini Allah'tan daha çok kıskanan, nefretle karşılayan hiçbir kimse yoktur. Yani Allah katında, Allah indinde zinadan daha kötü bir hareket yoktur. Ey ümmeti Muhammed, siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Büreyde der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurdu: Ey Ali, aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. Ancak ikinci bakış aleyhinedir, günahtır. Cerir radıyallahu anh şöyle dedi, buna dikkat. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ansızın görmenin hükmünü sordum. Hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ansızın görmenin hükmünü sordum. Hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor: Hiçbiriniz yanında mahremi bulunmayan bir kadına baş başa kalmasın. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayetinde şöyle buyurmuştur: Helak edici yedi şeyden kaçının. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a ortak koşmak, sihir, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir nefsiz haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanında kaçmak,
evli, namuslu ve hiçbir şeyden haberi olmayan kadınlara zina isnat etmektir. Yine şöyle bir rivayet var. Kıyamet gününde bazı kadınlar getirilir. Kendileri zina yapmamışlardır. Ancak amel defterlerinde zinakar olarak yazılıdır. Yani kendileri zina yapmamışlar ama amel defterlerinde ya da dosyalarında zinakar olarak yazılıdır. Bu nasıl olur? Bu kadınlar güzel koku sürünüp erkeklerin karşısına çıkan kadınlardır. Yani güzel koku sürünüp erkeklerin arasına giriyorlar. O insanların da günaha girmesine sebebiyet verdiği için bu ağır günah olarak kabul ediliyor ve hiç zina yapmadığı halde kıyamet günde amel defterinde zinakar olarak yazılıyor. Ancak bir kadın güzel koku sürüp eşinin yanına gitmesinde hiçbir günah olmadığı gibi de büyük bir sevap vardır. Allah-u Teala kıyamet günde üç kişiyle konuşmaz. Onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz. Üstelik onlar korkunç bir azaba uğrarlar. 1. Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayetine şöyle demiştir. Müflis yani iflas eden kimdir biliyor musunuz diye sordu ashab. Bizim aramızdan müflis, parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp buna zina, isnat ve iftirası yapıp şunu manlayıp bunu kanını döküp şunu dövüp bu sebeple iyiliklerin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste buyuruyor. Her göz harama bakmakla zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o da zaniyedir. Zina etmiş sayılır. Evet, çok tehlikeli. Bunu herkese söylememiz gerekiyor. Herkesi, komşularımızı, akrabalarımızı bu tehlikeden haberdar etmemiz gerekiyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, tekrar ediyorum. Her göz harama bakmakla zina eder. Kadın koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman, mesela bu düğün olabilir veyahut da kalabalık bir topluluk olabilir. Kadın güzel koku sürünüp erkeklerin bulunduğu bir meclisten geçtiği zaman o kadın da zaniyedir, zina etmiş sayılır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, harama bakış iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle harama bakmayı terk ederse, Allah ona kalbinde lezzetini hissedeceği bir iman bahşeder. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bir erkek yabancı bir kadına baş başa kaldığında mutlaka üçüncüleri şeytan olur. Tabii bu nasıl? Mesela bazen asansörde bir kadına karşı karşıya gelirsiniz. Burada da sakınmak lazım. Yine oldukça önemli bir hadis. Çok dikkatle dinlememiz gereken bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni yani apaçık açıkça olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Evet, çok dikkat etmemiz lazımdır. Tekrar ediyorum önemine binaen. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak yani gizli değil apaçık olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı yani günümüzde korona hastalığı, kolera gibi mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas'ın rivayetinde şöyle buyurmuştur. Bir toplumda zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler artar. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahirette zina yapanların azapları üzerinde şu hadisi zikrediyor. Peygamberimiz buyuruyor, bu gece rüyamda iki kişi Cebrail ve Mikail gelerek beni kaldırdılar.
haydi gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylendiği anlaşılmayan çığlıklar, feryatlar, bağırışmalar birbirine karışıyordu. İçeride bir sürü çıplak erkek ve kadın bulunduğunu anladık. Altlarından alevler yükseldikçe çığlık atıyor, feryadu figan ediyorlardı. Meleklere bunların kim olduğunu sordum. Zira eden erkek ve kadınlardır dediler. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zina çoğalınca meydana gelen durumlara dikkatimizi çekiyor. Allah Resulü buyuruyor, bu ümmetin sonunda yere batma, maymun ve domuza çevrilme, taşlanma vuku bulacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, bu ümmetin sonunda yere batma, maymun ve domuza çevrilme, taşlanma vuku bulacaktır. Hazreti Ayşe, içimizde salih insanlar olduğu halde helak edilecek miyiz diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, zina çoğaldığında evet. Tekrar ediyorum, bu ümmetin sonunda Allah'ın Resulü buyuruyor, bu ümmetin sonunda yere batma, maymuna, domuza çevrilme, taşlanma vuku bulacaktır. Hazreti Ayşe şöyle der, içimizde salih insanlar, İyi insanlar olduğu halde helak edilecek miyiz diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zina çoğaldığında evet buyurdu. Yine başka bir hadise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yollarda oturmaktan kaçının. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu. Yollarda oturmaktan kaçının. Sahabiler biz buna mecburuz. Meselelerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselatü Vesselam oturmaktan vazgeçmeyeceksiniz. O halde yolun hakkını verin. Yolun hakkı nedir? Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, harama bakmamak, gelip geçenleri incitmemek, selam almak, marufu emredip münkerden nehyetmektir buyurdu. Enes radıyallahu anh kendi rivayetine göre bir gün Hazreti Osman'a giderken yolda bir kadın görür. Kadının güzelliği aklına takılır. Bu düşünceyle Hazreti Osman yanına girer. Onu gören Hazreti Osman, ey Enes, gözlerinde zina izleri var. Ey Enes, gözlerinde zina izleri var der. Buna çok şaşıran Enes, Allah'ın Resulü'nden sonra vahiy mi geliyor diye sorar. Hazreti Osman ise hayır, bu bir basiret ve doğru bir firasettir buyurur. Evet, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi 32. ayette وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا sakın sakın zina yaklaşmayınız emrine titizlikle uymak gerekir. Bu ayet-i kerimede zina bir tarafa, ona yaklaştıracak davranışlar, eylemler bile yasaklamıştır. Mesela harama bakmak bunlardan biridir. Cerir radıyallahu anh şöyle der. Resulullah aleyhissalatu vesselama bakılması haram olan şeyi ansızın görmenin hükmünü sordum. Hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinizden eksik olmasın. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Hanefi mezhebi hariç fakihlerin çoğunluğuna göre namazların takdim ve tehir şeklinde cem edilerek kılınması caizdir. Seferde olan kimseye cuma namazı farz değildir. Olur da şartlar yerinde olacak şekilde cumayı eda ederse kıldığı namaz öğlen yerine geçmiş olur. Kişi ikindi namazını öğlene takdim edebildiği gibi cumanın üzerine de takdim edebilir. Cem-i takdimin şartlarından biri de her iki namaz arasından nafile namaz kılarak dahi olsa herhangi bir fasılanın girmemesidir. Bu nedenle cumadan hemen sonra ikindi namazının kılınması gerekir.
2: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Efela yetedebberunel Kur'an.
1: Efela yetedebberunel Kur'an.
2: Efela yetedebberunel Kur'an em ala kulubin aqfaluha.
0: Bu insanlar Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Şu insanlar Kur'an'ı anlamaya yanaşmayacaklar mı? Şu insanlar Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecekler mi? Yani bu insanlar Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Kur'an'ı önlerine alıp Kur'an'ın peşine takılmayacaklar mı? Tıpkı yol bilmeyen birinin bir mihmendara yol sorup onun arkasına düştüğü gibi bunlar da Kur'an'ın arkasına düşmeyecekler mi? Yani bu insanlar Kur'an'ı rehber bilip onun rehberliğinde, onun önderliğinde bir hayat yaşamaya yanaşmayacaklar mı? Yani ey Müslümanlar, Kur'an'ı hala rehber bilmeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hala kafa yormayacak mısınız? Hala anlamadan, okumadan yana bir tavır mı sergileyeceksiniz? Anlamaya yanaşmayacak mısınız? Kur'an'ın arka planına gitmeye çalışmayacak mısınız? Kur'an'ın satır aralarına inip de Allah bu ayetinde bizden ne istiyor? Allah bu ayetiyle bize neleri emrediyor diye Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz? Bakara bize ne anlatıyor? Ali İmran bizi nereye çağırıyor? Nisa suresi bize hangi hedefleri gösteriyor? Yani bir okuyup, araştırıp, kafa yorup da bir karar vermeyecek misiniz? Kur'an üzerinde hiç düşünmeyecek misiniz dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Em ala kulubin akfaluha. Yoksa şu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına kilitler mi var, anahtarlar mı var, engeller mi var, kılıflar mı var? Yani bu insanlar niye Kur'an'a yönelmiyorlar? Niye Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar? Bu insanların kalplerinde Kur'an'ı anlamalarına engel kılıflar mı var, kilitler mi var?

0: zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.
1: Bir adım var şehadete, dört duvar sert değil bize.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efem.
4: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
0: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
0: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
0: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahu Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
12: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.

0: dön.
1: Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik.

Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkâr edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir."

varken, ay pörtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana, affeyle, bağışla.

adının anılmasıyla göklerde ve yerlerde ne varsa her şeyin faydalandığı Allah'ın ismiyle. O her şeyi duyan ve bilendir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Malabadi Köprüsü. Diyarbakır Batman yolu üzerinde yer alan ve oldukça köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan Malabadi Köprüsü tarihi eser niteliğindedir. Yapımına 883 yılında Mervaniler tarafından başlanan köprü 1147 yılında Artuklular tarafından tamamlanmıştır. Köprünün genişliği 7 metre, uzunluğu ise 150 metredir. Taş köprüler arasında kemeri en geniş köprü olma özelliğine sahiptir.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
5: Açılıyor, açılıyor. Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
8: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
3: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 31 34.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
3: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
13: ...146. bölüm. Kim Allah'ın evine, Allah'ın Resulünden daha layık olabilirdi? Bütün varlık alemi kendi hürmetine yaratılan büyük peygamber burayı ziyaret etmeyecek de kim edecekti? Fakat hala bu beytin etrafı irili ufaklı putlarla doldurulmuş, her biri ilah kabul edilen bu taşlar ve kütükler gönüllerden Yüce Mevla'ya gidecek yolu sımsıkı kapatmışlardı. Allah nasip edecek, bir dahaki gelişte bunları söküp atacağız. Allah'ım, yüzlerce putun arasından geçerek tavaf ettiğimiz bu mübarek beyti düşmanın elinden kurtarmak üzere bizim yardımcımız ol. Allah'ım, senin evinde bu putların işi nedir? Bu mübarek makama müşrikler değil, sana senin rızanı kazanmak için ibadet eden kulların layık. Kâbe-i Müşerref'e bu duyguların eşliğinde tavaf edildi. gönüllerde ölçüye sığmaz bir eziklik ve tarif edilmez bir mutluluk vardı. Resulullah Efendimiz tavaf esnasında, "Allah'ım, bağışlamanı dilerim. Dünyada ve ahirette belalardan emin kılmanı niyaz ederim. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyi olanı ver, ahirette iyi olanı ver ve bizi cehennem azabından koru" diye dua ediyor. Hacerül Esved'e her geldikçe öpüyor yahut uzaktan selamlıyorlardı. Tavaf sona erince makamı İbrahim'e geldi. Yüzünü Beytullah'a çevirdi ve iki rekat namaz kıldı. İlk rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun suresini, ikinci rekatta ise İhlas suresini okumuştu. Namaz bitince Zemzem kuyusuna vardı, ayakta ve yüzü Kabe'ye dönük olduğu halde doya doya zemzemişti. Bu mübarek su, büyük dedesi Peygamber Hazreti İsmail aleyhisselamın aziz hatırasıydı. Aradan geçen uzun zaman içinde kapatılmış, uzun yıllar nerede olduğu tayin edilememiş olan bu kuyu, dedesi Abdülmuttalip tarafından kazılmış ve insanlığa hediye edilmişti. Kuyunun başında yüzleri Kabe'ye dönük halde içenlerin gönüllerinden böyle duyguların geçtiğinde şüphe yoktu. Peygamber Efendimiz Zemzem'den sonra Safa Tepesi'ne doğru yürüdü. Bu tepeden başlamak üzere Merve'ye kadar gitti. Oradan yine Safa'ya geldi. Böylece ikisi arasında 4 gidiş, 3 geliş olmak üzere 7 defa sa'y etti. İki tepe arasındaki vadiye gelince koşarcasına bir hızla ilerliyorlardı. Daha sonra tıraş olarak ihramdan çıktılar. Resulullah Efendimizin hem tavafı hem de Safa ile Merve arasındaki 7 defa gidiş ve gelişi Kas Vadi'ndaki deve üzerinde yaptığı rivayeti de vardır. Sultan-ı Enbiya Efendimiz Kabe'nin içine girmeyi istediyse de Kureyş buna razı olmamış, "Anlaşmamızda böyle bir şey yoktu" diyerek reddetmişlerdi. Kim kimin evine konulmuyor sorusunun cevabını düşünen yoktu. Umre henüz tamamlanmıştı. Müslümanlardan merakla izleyen kadınlardan biri, "Biri Kabe'ye tırmanıyor" dedi. Baktılar, "Bu Ümeyye bin Halef'in kölesi Bilal değil mi?" "Evet evet o. Ne günlere kaldık. Habeşli bir kölenin Kabe üzerine çıktığını da mı görecektik?" Bu sırada Bilal Kabe'nin üzerine çıkmış, ellerini kulaklarına koymuş ve var gücüyle "Allahu Ekber" diye bağırmaya başlamıştı. Mekke vadilerinde yankılar yapan bu ses, Kureyş kadınlarını sokaklara döktü. Çocuklar durmuş, hayretle ona bakıyorlardı. İnsanlık tarihinin en garip ezanı, ihtimal ki bu ezandı. Bir tarafta sırf Allah rızası için Allah'ın iki büyük peygamberi tarafından yapılmış olan Beytullah, diğer yanda onun içinde ve dışında gelişi güzel dizilmiş yüzlerce put. Müezzinlerin en şereflisi olan Bilal, Beytullah'ın üzerinde ve etrafını çevreleyen putların arasında Allah'ın en yüce olduğunu cihana ilan ediyor. Bu ezanı kainatın efendisi de Allah'ın düşmanları da büyük bir heyecanla dinliyorlar. Resulullah Efendimizin uğruna düşünmeden canını verecek olanlar da, onu bir kaşık suda boğabilmek için can atanlar da bu ezana kulak veriyor. Bilal, "Allah birdir" dediği için bu şehrin sokaklarında sürünmüş, işkenceden işkenceye uğratılmıştı. Şimdi "Allahu Ekber" diye alabildiğine bağırıyor, adeta onlara meydan okuyor, onlardan hıncını alıyordu. Bugünlere mi kalacaktık? Ümeyye bin Halef Bilal'in bu bağırışını duysa kederinden ölürdü diye hayıflanan kadınların, hayran hayran bakan çocukların, gözyaşlarını tutamayan müminlerin heyecan içinde dinlediği ezandan sonra Bilal indi. Müminlerde bu defa Seyyidül Enbiya Efendimizin ardında ve Kabe'ye dönerek namaza durdular. Bu namaz, göğüsleri patlatacak dereceye ulaşmış olan kin ve nefret duygularıyla seyredildi. günden güne artan Müslüman sayısı, Müslümanların ölçüye sığmayan hürmet ve itaati, özellikle üst tabakayı teşkil eden müşriklerin gönüllerindeki haset duygularını kamçılıyor, onları yerlerinde duramaz ediyordu. Bu arada Resul-i Ekrem Efendimiz Velid bin Velid'i çağırdı. Kardeşi Halid bin Velid'i aramasını emretti. Aklıyla, gücü ve kuvvetiyle, muharebe sahasındaki üstün kabiliyetiyle gerçekten büyük bir değer olan Halid'i Müslüman olarak görmek istiyordu. Velid, vakit geçirmeden onun evine vardı. Fakat Müslüman ordusu gelmeden evden çıktığını ve bir daha dönmediğini öğrendi. Demek o da şehri terk edip dağlara, tepelere çıkanlardan biriydi. Oturdu ve bir mektup yazdı. Geldiği zaman verilmesini tenbih ederek ayrıldı. Her birinin doğup büyüdüğü, her sokağında ayrı bir hatıra bıraktığı bu mübarek şehirde 3 gün pek kısa bir zaman içinde gelip geçti. 4. günün sabahında Resul-i Ekrem Efendimiz yanındaki birkaç arkadaşıyla sohbet ederken Süheyl bin Amr ve Hüveytib bin Abdülüzza beraberce geldiler. Bunlar Kureyş kabilesi adına Hudeybiye barışına imza koyanlardı. ''Ey Muhammed, anlaşma gereği olarak 3 gün şehrimizde kalmış bulunuyorsun. Sana Allah'ı ve yaptığınız anlaşmayı hatırlatırız. Artık Mekke'yi derhal terk etmen gerekiyor.'' dediler. Resulullah Efendimiz, ''Evleniyorum, izin verin. Düğünüm burada olsun. Düğün yemeğinde sizler de bulunun.'' dedi. Bu istek kabul edilmedi. O zaman Resulullah Efendimiz akşama kalmadan herkesin Mekke'yi terk etmesini ve kendi bineğinin de hazırlanmasını emretti. Vakit geçirmeden bindi ve yürüdü. Müslümanlar Peygamber Efendimizin ardında yola çıktılar. Bu arada Peygamber Efendimiz bir hanım kızın arkadan "Amcacığım!" diye bağırmasıyla döndü. Amcası Hamza'nın kızı Ümame koşarak geliyordu. Hemen onun elinden tuttu, Hazreti Ali'ye teslim etti. Hazreti Ali onu kaldırdı ve Hazreti Fatıma'nın yanına oturttu. Mekke'de bir tek Ebu Rafi kalmıştı. Seyyidül Beşer Efendimizin son defa evleneceği hanımı Hazreti Meymune'yi getirecekti. Ebu Rafi akşama doğru müminlerin annesi Hazreti Meymune'yi deveye bindirdi ve yola çıktı. Bir kısım delikanlılar yolda onlara sataşmak istediler, laf attılar, rahatsız etme derdine düştüler fakat Ebu Rafi, ''Ey Kureyş delikanlıları, siz anlaşılan aramızdaki anlaşmayı bozacaksınız. Vallahi bizim silahlarımız Yecrek'tedir. Bu yaptıklarınızı sizin yanınıza koymayız. Pişman olacaksınız.'' diye bağırınca dağıldılar. Bundan sonra kazasız belasız Serif denilen yere varıldı. Peygamber Efendimiz ve ashabı da orada bekliyorlardı. Yeni gelin Meymune Hanım o gece Resul-i Ekrem Efendimizin hanımı oldu. Hayatının en mutlu gününe o gece Serif denilen yerde kavuşmuş olan Hazreti Meymune, aradan geçecek olan 54 uzun yıldan sonra yine Serif'e geleceğini, Resulullah Efendimizin hanımı olduğu bu evde son nefesini vereceğini nereden bilebilirdi? Resulullah Efendimiz'le son evlenen oydu. Efendimizin hanımları arasında en son vefat edeni de yine kendisi olacaktı. Serif'te verilen düğün yemeğinden sonra o günün akşamına doğru yolculuk başladı. Bir yıl önce görülen rüya böylece gerçekleşmiş bulunuyordu. Kavgasız, gürültüsüz, emniyet içinde gitmiş, ziyaretlerini yapmışlardı. Zaten Fetih suresinde de emniyet içinde bu vazifelerini yapacakları bildirilmişti. Müminler şehri terk edince 3 gecedir dağlarda kalan Kureyş büyükleri birer birer evlerine döndüler. Bir anlaşma sonucu da olsa şehri düşmana terk etmek hiç de güzel bir şey değildi. Evinde istirahat etmek, rahatça yatıp uyumak varken dağların tepesinde mağara kovuklarında gecelemek hiçbir insana hoş gelmezdi. Halid bin Velid, mükemmel bir uyku çekebilme düşüncesi altında evine girdi. ''Babacığım, amcam geldi.'' ''Velid mi?'' ''Evet, seni bulamayınca bu mektubu yazdı ve gitti.'' Halid uzatılan mektubu aldı. ''Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim, senin gözlerinin bir türlü İslam'a yönelmeyişinden daha acayip bir şey görmedim. Aklına diyecek yok. İslam gibi bir dine insan yabancı mı kalır? Resulullah Efendimiz seni sordu. Halid nerede dedi. Ben de Allah onu getirecektir dedim. O zaman Peygamber Efendimiz, onun gibi bir insan İslam dinine yabancı mı kalır? Şayet o kahramanlığını, silahşörlüğünü Müslümanlara destek yapsa hakkında pek hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına üstün tutardık dedi. Şimdiye kadar kaçırdığın fırsatları, iyi yolları tercih ederek değerlendir kardeşim. Velid. Halid mektubu bir köşeye bıraktı. Başını ellerinin arasına aldı ve düşünceye daldı. Hudeybiye barışından sonra ümidini kaybetmeye başlamıştı. Onlar gittikçe kuvvet buluyor, Kureyş ise gitgide zayıf düşüyordu. Hudeybiye'de yapılan barıştan sonra Hayber'i ele geçirmeleri, etraftaki emirlere mektuplar yazılması, Ebu Süfyan'ın Şam seferinden dönüşünde Heraklius'un önünde verdiği ifadeyi anlatması Halid'i iyiden iyiye sarsmış bulunuyordu. Bundan sonra Kureyş, Medinelilere galip gelmeyi rüyasında görmeye bile razı olmalıydı. Bir zamanlar Utbe bin Rebiya'nın, ''Ey Kureyş halkı, beni dinlerseniz bu adamı kendi haline bırakın. Eğer Araplar ona galip gelirse, sizin maksadınız yerine gelmiş olur. Şayet o Arapları dize getirirse, iyi bilin ki onun zaferi sizin zaferiniz demektir.'' demiş, fakat kimseye söz dinletememişti. Şayet o söz dinlenmiş olsa, bugün Kureyş dimdik ayakta olacaktı. Bundan böyle ne yapmalı? Kime gitmeli? Muhammed'in yanına gitsem olur, onun yanında emniyet var. Heraklius'un yanına gitsem hürmet görürüm. Fakat o zaman Hristiyanlığı kabul etmeli ya da Yahudi olmalı. Acemistan'da durabilir miyim? Geri kalan günlerimi evimde rahat geçirebilir miyim? Halid bunları uzun uzun düşündü. Bir karara varamadı. Fakat artık eskiden olduğu gibi Heraklius'un ya da Kisra'nın yanına gitme fikri ona cazip gelmiyordu. Vücudunda üç günün biriktirdiği yorgunluk ve uyku hasreti daha fazla oturup kalmasına izin vermiyordu. Olduğu yere uzandı. Saatlerce sürecek derin bir uykunun kolları onu yavaş yavaş sarmaya başlamıştı. Medine'de bir anlaşmazlık çıktı. Hazreti Ali, Cafer bin Ebi Talip ve Zeyd bin Harise bağıra çağıra münakaşa edecek hale gelmişlerdi. Sebep, şehitler serdarı Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'ye kimin bakacağıydı? Yıllarca evvel Resulullah Efendimiz'in söylediği mübarek bir söz, değerini kıyamete kadar muhafaza etmek üzere kulaklara küpe olmuştu. Ben ve yetimin kefili olan kişi cennette şöylece beraber olacağız. Efendimizin bunları söylerken iki parmağını gösterip yakınlık derecesini anlatması da hala gözler önünde gibiydi. Şimdi İslam tarihinin üç büyük şahsiyeti Resulullah Efendimizin pek yakını olan bu insanlar yetimin kefili olma mücadelesi veriyor, mübarek emanete sahip çıkmanın yollarını arıyorlardı. Hamza benim kardeşimdi. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldiğimizde onunla beni kardeş yapmıştı. Kardeşimin kızı da elbet benim yanımda olmalıdır. Bu sözleri söyleyen Zeyd bin Harise'ydi. Hazreti Ali bir başka cihetten tutunuyordu. Hamza benim amcamdı. Hem Resulullah Efendimizin kızı Fatıma da benim hanımımdır. Biz karı koca amcamızın emanetini muhafaza etmeye herkesten daha layıkız. Cafer'in bunları dinleyecek hali yoktu. Evet, Hamza benim amcamdı. Fazla olarak benim hanımım Esma bu çocuğun teyzesidir. Hiçbirimiz bu çocuğu almaya benim kadar hak sahibi olamazsınız. Eninde sonunda bu çocuk benim yanımda kalacaktır. Bu ve benzeri sözlerle iş bitmiş olmadı. Hiçbiri diğerini dinlemek istemiyordu. Çünkü en haklı kimse o alsın diyen yoktu. Yahut bu düşünce ikinci planda bırakılıyordu. Asıl maksat yetimin kefili olma saadetini elde etme derdiydi. Sonunda bu işi kendi başlarına halledemeyeceklerini anladılar. Allah rızasını kazanayım derken hatır gönül kırarak hiç arzu edilmeyen bir neticenin de alınması mümkündü. Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Peygamber'e arz edin. Hükmü onların vermesini isteyin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız yapacağınız budur. Bu yol daha hayırlı, sonucu itibariyle daha güzeldir ayeti onların önüne geçti. Resul-ü Rabbül Alemin Efendimizin huzuruna vardılar. Bahrül Mürselin Efendimiz onları birer birer dinledi. Mesele anlaşıldı. Ümame senin yanında kalacak demedi. Çünkü durum bunu söylemeye müsait değildi. Peygamber Efendimiz insanlığa ilmi ve hikmeti yaşayarak, tatbik ederek öğretecekti. Evvela her birinin sinirlerini yatıştırmayı, her birine gönül alıcı sözler söylemeyi daha uygun bulmuşlardı. Bu sebeple her üçüne de gerçeklere son derece uygun sözlerle iltifat etti. Ey Zeyd, sen Allah'ın dostu, Resulullah'ın dostusun. Ey Cafer, senin yaratılışın da tabiatın da bana benzemiştir. Ey Ali, sen benim kardeşimsin dedi. Bu sözleri hiçbir mümin yaban atamazdı. Ağzından batıl söz çıkmasını mümkün olmayan büyükler büyüğü, sevgililer sevgilisi Efendimizin bu sözleri gerçek müminler için dünyadan da, dünyanın her şeyinden de kıymetliydi. Seyyidül Enbiya vel Mürselin Efendimiz sonra Cafer'e döndü. Ey Cafer! Bu çocuğu götürmeye en layık olan sensin. Çünkü onun teyzesi senin hanımındır. Bir kadınsa teyzesinin yahut halasının üzerine nikah edilemez dedi. Cafer sevincinden zıplamaya başlamıştı. Bir rivayete göre tek ayak üzerinde Peygamber Efendimizin etrafında seke seke oynamaya başladığını söyler. Ne yaptığını soran Efendimiz de Habeşlilerin çok sevinçli bir haber aldıkları zaman böyle oynadıklarını söyledi. Diğer iki arkadaş da bu hükme karşı içlerinde bir burukluk hissetmediler. Üzüntü duymadılar. Habibi Ekrem Efendimizin gerçeğe en uygun olan bir hükmü karşısında gönülden razı olmayan bir insan Mevlasını nasıl razı ederdi? Gönüller Kur'an'da bulunan Hazreti Meryem kıssasını hatırladı. O küçücük bir çocukken kimin yanında kalacağı, kimin kefaleti altında bulunacağı münakaşa mevzu olmuş ve netice olarak bu kişi Kur'a yoluyla halletme yolu tutunmuştu. Herkes okunu suya bırakacak, hangi ok suyun üzerinde kalırsa bu şeref onun sahibi olacaktı. Cenab-ı Mevla bu durumda Hazreti Meryem'i teyzesinin kocası olan Hazreti Zekeriya aleyhisselama nasip etmişti. Aradan zaman geçecek ve Ümame Resulullah Efendimizin üvey oğlu Seleme ile evlenecekti. Seleme ise müminlerin annesi Ümmü Seleme'nin oğluydu.

Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

mezhep ve ırkla geldiler. Sonra oturup güldüler. Parçalandık ve dağıldık, yurtlarımızdan sürdüler. Memleketimize konup hainlerle sömürdüler. Aramıza sınır koyup ümmeti böyle böldüler. Zalimi mazlum ettiler, mazlumu zalim ettiler. Baş kaldıran yiğitleri iftirayla kirlettiler. İslam kokan coğrafyada Müslümanı katlettiler. Geride enkaz bırakıp bize zulmedip gittiler.

evlerimiz harap oldu, memleketler viran oldu, servetimiz talan oldu, milyonlar muhacir oldu, namuslarımız çiğnendi, çaresizlik utanç oldu, azgın okyanus suları Müslümana mezar oldu. Bugünler elbet geçecek,

0: kesin bir ilim veya delil üzere olmadığın şeyi bırak. Seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşma. Paranı koruduğun gibi dinini de koru. Kazandığın sevabı da başa kalkmamak suretiyle muhafaza et. Abdullah bin Amr radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
4: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
9: Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak Kardeşler Ambalaj ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık, Merkez Adres, Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak Kardeşler Ambalaj ve Baharatçılık.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eş cevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın melhemeden ve arslandan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden kurtarana değil, zulmedene benzediler. Muhakeme yok, feraset yok. Çocukları katletmeye emreden ilah olur mu diye düşünmediler bile. Meğer babaların yaptığı ev çocuklarının mezar taşıymış. Başka diyarlarda zor mudur bilinmez. Ama Gazze'de ölüm çocuk işiymiş. Şimdi Gazze baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktu. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak. Dinlenmeyecek, kanatlarımızı kıracak, en önce bize dokunacak, dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak, nice yabancı kuşlara ebabil yapacak, Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak, yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin evine. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün, sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'da, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı. Ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve kuzey aslanı mihraba geçecek. Varsın gargat ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet. Az kaldı lebbek demeye. Az kaldı büyük melhemeye. Her şey bir kükreyişe bakar.

0: Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Ra'ufu ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: Ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: Ani olan Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah. Alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Niçin terk eylersin farz-ı sünneti? Duymadın mı cehennemi cenneti? Değil misin Muhammed'in ümmeti? Daha gelmedi mi secde zamanı? Daha gelmedi mi secde zamanı?

0: Ah anne, kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efem.
2: Vuslah hakanil Kur'an ve mevcuda fi kulli makan. Ve Hamas galet kelimetha ve allat fil ali rayitha. Ve rayitha cihad ve istişhad hatta tuud ardı'l ecdad.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
9: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Sekizinci cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Biz onlara dedikleri gibi melekleri de indirseydik, ölüler diriltilip kendileriyle konuşsaydı, istedikleri her şeyi toplayıp karşılarına koysaydık, onlar ihtimali yok yine iman edecek değillerdi. Allah dilerse o başka. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

0: Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlardan kimi kimine aldatmak için bir takım yaldızlı sözler fısıldayıp telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları düzmekte oldukları yalanlarıyla baş başa bırak.
1: وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ
0: Bir de bu telkini, ahirete inanmayanların gönülleri ona meyletsin, derken ondan hoşlansınlar ve işledikleri suçlarını işlemeye devam etsinler diye yaparlar.
1: أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَرِفُونَ

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
1: De ki, Allah size o kitabı, içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davayı hükme bağlamak için, Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler ki, bu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın.

Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ

0: Eğer dünyada bulunan insanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sırf zanna uyarlar ve kafadan atarlar.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ
0: Muhakkak ki Rabbin, kendisinin yolundan sapanları pek iyi bildiği gibi, doğru yolda olanları da çok iyi bilir.
1: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Artık o sapanların sözlerine kulak asmayın da, Allah'ın ayetlerini tasdik ediyorsanız, kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ

Kesilirken üzerlerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etlerinden niçin yemeyecekmişsiniz? O zaten size haram kıldığı etleri açıkça bildirmiştir. Ancak çaresiz kalıp da zaruret miktarı yemeniz müstesnadır. Evet, birçokları bildiklerinden değil, sırf heva ve hevesleriyle halkı saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları pek iyi bilmektedir.

Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler, elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin. Bu, Allah yolundan çıkmaktır, isyandır. Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız, siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız.

Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir.

Mekke'de olduğu gibi her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar.

0: Bir ayet gelip de bu kâfirlere tebliğ edilince, Allah'ın resullerine verilen risaletin benzeri bize verilmedikçe sana asla iman etmeyiz derler. Allah peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir.
1: فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ

Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir.

0: Bu İslam yolu, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünüp, idrakini kullanan kimseler için, ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Rableri nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır.

0: Gün gelecek, Allah onların hepsini huzurunda toplayıp, ey cin topluluğu, insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha, diyecek. İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, ey ulu Rabbimiz, kimimiz kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini kimine musallat ederiz.
1: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ

0: وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz, diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler.
0: ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ
1: İşte bu şekilde Resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir.
0: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْ

0: Rabbin müstağnidir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir.
1: اِنَّمَا تُوَعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
0: Size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz.
1: قُلْ يَا قَوْمِ اِعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, ey halkım! Var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akibetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmazlar.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ

0: الله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da kendi batıl iddialarınca şu Allah'ın dediler. Şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın. Ortakları için ayırdıkları Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar.

Yine bunun gibi, onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları uydurdukları yalanlarla baş başa bırak.

Aynı şekilde dediler ki, falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır.

0: Bir de şöyle dediler: falan hayvanların karınlarında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortak olurlar. Allah onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir.
1: قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ

Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar. Doğru yolu da bulamadılar.

0: غير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: Asmalı asmasız bağ ve bahçeleri, mahsulleri, çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren hep O'dur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin. Devşirildiği gün hakkını, öşrünü de verin, israf etmeyin. Çünkü O, müsrifleri sevmez.

0: Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin. Fakat şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Sekizinci cüzün birinci hizbini dinlediniz.

حزب خدا یا خدی تقشت وی بزانی دجمن

Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Geybe'nin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar, bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa, olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben öteliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağacının karanlığıdır elindeki elmayla başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan sır, sıcak ve minnacık yüzündeki kan, zeytin ağacının karanlığıdır. Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın, denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin ve parmakların. Zaman çok çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman çok çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçemin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin rengi sarı. Ah, beni vursunlar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni, o masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa, bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa, henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafını. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.
altın bilezikler, o korkulu ten, cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsemen, bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler, o korkulu ten. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri de beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa, siyah güller.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

her tüyü her Resul Nebi'ye ahir Jiva Allah-ı Ekber Riya deye riyame Miftah her kaflu qayda Jiher pırsara seyda Doktor eşu derda Her tüyü roniyame Kesi bike sebati Beyte heta vefati Ewe ehli necati Riya deye riyame Serte peygamberime Çiji vere ser

şerite Riya teye riya me Doste roji u li meje Hasme zulm u qireje Mizgin vel ser te beje Her tüy roniya me Selat-i Rabbi Ekrem Selam-i vi herudem Liteye fakhra alem Riya teye riya me Riya teye riya me